0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hoş geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Yine başka bir dünyadasınız. Anlatacak ne kadar çok şeyimiz varmış. Böyle şeylerin farkında olarak, böyle şeyleri anlatarak, uygulayarak bambaşka dünyaların kapılarını aslında aralayabiliriz. Tek yapmamız gereken şey hayatımızda ufak tefek değişiklikler yapmaya razı olmak, biraz efor sarf etmek, biraz dengeyi bulmak. İşte biz de bunun için buradayız değil mi Gamzeciğim?
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size şükretmekle alakalı konuşacağız. Şükretmenin tamam yararlarını anlatacağız ama her yerde zaten anlatılıyor biliyorsunuz. Bu sadece böyle spiritüel bir şey olarak algılanmamalı normalde.
1: Evet.
0: Bu hayatımızda odağımızı doğru düzgün toplayabilmemiz için kullanabileceğimiz bir şey. Dolayısıyla hayatımızda daha güzel şeylerle karşılaşmak için ve aslında problem çözme yeteneğimizi geliştirmek için belki de başka yararlar da var tabii ki. Başka yararlar sağlamak için yaptığımız bir şey. Ve diyelim ki gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Şükretmek önemlidir.
1: Çok
0: bugün
1: önemli.
0: Yapmak istediğimiz şey size şükredecek ufak şeyler vereceğiz ve beraber yapacağız. Yani biraz interaktif gibi olacak. Gamze bir şey okuyacak, ben kendim onunla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Bu şekilde beraber şükrederek ve Gamze de kendi şükürlerini söyleyecek.
1: Evet.
0: Ve sizden de o arada kendi şükürlerinizi söylemenizi istiyoruz. Sadece düşünün, eğer dışarıdaysanız şu anda bizi konuşabileceğiniz bir ortamda dinlemiyorsunuz. Sadece aklınızdan geçirmeniz bile yeterli. Ve amacımız nedir? Bu programın sonunda ne kadar çok şükredebileceğimiz şeyimiz olduğunu görmüş olacağız.
1: Evet.
0: Tabii ki Gamze'nin o güzel girişlerini şöyle bir dinleyelim bakalım.
1: Odaklandığınız şeyin çoğunun olacağını biliyor muydunuz? Hem de seçici algıdan dolayı hem de kendinizi ister istemez o şeyin içinde çekeceğinizden dolayı.
0: Hı hı.
1: Yani olumsuz şeylere odaklandığımızda gitgide olumsuzlukların içine gömülmeye başlıyoruz. Ama tam tersi durum ne olursa olsun şükredecek şeyler bulduğumuzda etrafımızdaki olumlu şeyler de gerçekten çoğalıyor. Tecrübeyle hı hı. Sabittir.
0: Hı hı.
1: Evet.
0: Nasıl aslında normalde hani kuantum diyorlar iyi düşün iyi olsun. Hayır yani iyi düşün oradaki olay iyi olacak iyi olacak dedim işte iyi olacak dedim ama kötü oldu gibi bir şey değil. Şükretmeyi bir nasıl diyeyim zihin yapısı olarak düşünebilirsiniz. O zaman zaten bir şeyin çıkış noktasını sürekli buluyor olacaksınız. Ortada çok büyük bir problem bile varsa siz zaten çıkış noktasını görmeye çalışacağınız için çözümü de kolaylıkla bulacaksınız. Dolayısıyla sizin için normalde işin içinden çıkılmaz dediğiniz şeyler artık çok daha kolaylaşmış olacak. Neden? Çünkü çözümleri bulabiliyoruz. Neden? Çünkü şükretmeye, nedir şükretmek? Olumlu olanı aradan görebilmeye kendimizi artık hani alıştırdık.
1: Evet.
0: Bu bir antrenman gibi öyle düşünün.
1: Hı hı.
0: Ve beynimiz buna çok güzel tepki veriyor. Ve o zaman hep iyi olanı, iyi olanı, iyi olanı bulabildikçe, hep çıkış noktasını bulabildikçe artık hayatımıza da otomatik olarak yani gayet de fiziksel olarak, bilimsel olarak da iyi şeyler gelmeye başlıyor. Neden? Çünkü problemin içinde debelenmek yerine biz artık ışığı görmeye başlıyoruz. Hani hep bir örnek vermiştim daha önce. Karanlık bir kuyuda olabiliriz ama bazılarımız yukarı bakıyor. Dolayısıyla sadece aşağı, ay ne kadar da kötü, bu da öyle de kötü, böyle de kötü demenin bize yararı yok. Eğer yukarı bakarsak şunu göreceğiz, bir çıkış var, evet. Neticede var ve bu çıkış için şükrediyoruz.
1: Evet.
0: Sadece tek mesele oraya nasıl ulaşacağız? İşte böyle. Şimdi bir sürü şükür konumuz var. Hadi bakalım başlayalım.
1: Evet, harika bir konu ve çok sevdiğim bir konu gerçekten. Evet, sen Nisan şükreden bir misindir?
0: Benim şükür defterim var. Bazen oturup şükredeceğim şeyleri yazıyorum. Bazen çünkü kendimi kötü hissediyorum. Sonra kendime hatırlatmam gerekiyor. Bak nelerin var. Yani tabii bu illa da şuyum olduğu için, buyum olduğu için olmuyor her zaman. Ama şükrettiğim pek çok şeyi yazdığım bir defter var. Ve sonra bazen hani dönüp birkaç sayfa öncesini vesaire okuyorum. Aa diyorum doğru bu da vardı. Sonradan da kendime hatırlatıyor. Bak senin buyun var, şuyun var, şu oldu bak falan bunları unutma. Hayatta güzel şeylerin de olmuşluğu var yani bu kadar da kötü değil diye. Sen şükrediyor musun?
1: Evet. Eskiden çok gerçekten söylenen bir insandım. Artık yani bunun da farkına vardım tabii ki. Bir süre sonra kendinizi fark etmeye başladığınızda, yani buna istekli olduğunuzda daha doğrusu, nelere sürekli söylendiğinizi ve ne kadar söylendiğinizi, ne kadar şükrettiğinizi fark etmeye başlıyorsunuz. Sonra kendinize kızıyorsunuz, ne kadar ayıp yani gerçekten. Şükredecek aslında ne kadar çok şeyin olduğunu fark ediyoruz ve evet, şükreden bir insanım ben de artık.
0: Buradaki problem, probleme mi çözüme mi odaklandığımız?
1: Evet.
0: Buradaki sorun sadece böyle algılandığı gibi ruhsal bir şey değil. Yani biz sürekli olarak evet bu sorun var, bu sorun var, var işte şöyle de oldu, böyle de oldu daysak eğer zaten oradaki çözümü göremeyiz. İşe yarasın ya da yaramasın, ufacık bir çözüm varsa onu denemek zorundayız. Çünkü o çözüm daha büyük bir çözümü daha sonrasında oluşturuyor.
1: Kesinlikle.
0: Yapacak başka bir şey yok. Hadi bakalım. Başka sorumuz var mı?
1: Tabii ki. Şükretmenin önemini ne zaman fark ettin?
0: Ben bir ara bir eğitim, yani bir kitap üzerinden bir eğitim, seminer gibi bir şey işte yapıyordum. Neyse, kişisel gelişimle alakalı. O kişisel gelişim seminerinde şükretmek için defter değil de mesela bir hafta boyunca sabah sayfaları yazılıyor. Şu anda şükredebileceğiniz 5 şey yazın gibi. Şimdi bizim yapacağımız şey daha gelişmiş bir şey. İlk 5'te, ilk 10'da, bazen 100'de, yani şöyle 50 tane ilk yazdığımızda sadece şunu yazıyor oluyoruz. Evim olduğu için teşekkür ederim ya da evim olmadığı işte telefonum olduğu için teşekkür ederim falan. Aklımıza ilk başta şöyle bir şey oluyor. Telefonum var ama eski. Hemen çünkü o böyle kötü olanı görmeye alışmış olan beynin tarafı hemen oradan böyle dürtüyor. Hiç de o kadar iyi bir şey değil ki, niye şükrediyorsun ki onun için falan diye. Ama ondan sonra ona şükrettikçe şükrettikçe zaten gerçekten ihtiyacınız varsa gerekli olan da size geliyor. Yani o yüzden şükredecek tarafınızı hani böyle daha besleyip besleyip, siz onu besledikçe de hani zıtlık yasası gibi bir şey düşünün. O böyle sürekli içinizde budu budu budu budu budu budu budu söylenen taraf sönmeye başlıyor. O yüzden hani söylenmeyi bırak, şikayet etmeyi bırak bir çözüm değil. Şikayet etmeyi o kişinin bırakması için, söylenmeyi bırakması için yapması gereken şey tam tersini yapmak. Yani şükretmek. Ben o seminerde fark etmiştim ve ben bunu yaptıkça bir ara kendimi şükrediyor zannediyordum. Daha sonra bu defterimi yapmaya başladıkça, şükür defterimi. Aslında o zamanlar o kadar da şükretmediğimi. 5 şey neymiş ya? Orada 1000 şey var belki o defterde. Yani böyle bir defter ve 2 sütuna bölük olarak düşünün her sayfayı. Arkalı önlü öyle defter dolu yani. Evet, bir sonraki soru.
1: Her zaman gerçekten çoğalsın, kendimizi her zaman fark edip de yaşamımızı, sahip olduklarımızı daha da çoğalsın gerçekten. Evet, yazmaya başlasan şükredecek kaç şey bulursun?
0: Şu anda 1000 şey vardır. Şu anda yazmaya başlasam her seferinde 100'ü geçiyorum.
1: Bunu dinleyenlere de soralım. Siz de kendiniz için bunu lütfen düşünün ve yazın. Yazmaya başlayın şimdiden siz de.
0: Bakın bazen şöyle bir şey oluyor. Şimdi sanılıyor ki biz burada radyoda falan şimdi ajitasyon yapmayacağım, biz de acılar insanıyız falan gibi bir şey yapmayacağım ama gençler, biliyorum sınavlarınız var ya da işte zorlanıyorsunuz, biliyorum. Hani bazen ekonomik bir şeyler oluyor, işte İstanbul'da yaşıyorsanız gürültülü trafik var olabilir. Bunların ben de farkındayım, ben de aynı yerlerde yaşıyorum, ben de aynı şeyleri yaşadım. Kendime örnek vermekle alakalı olarak söylemiyorum ama illaki hayatımızda kanıksadığımız bir şeyler vardır. Mesela şimdi artık bayağı bir zaman oldu ama deprem olduğunda şöyle bir şey oldu. Bir sabah bir kalktık ki meğer her sabah çatımız hala başımızın üstünde olduğu için şükretmeliymişiz.
1: Gerekiyormuş, evet.
0: Sanıyoruz ki güneşin her sabah doğuşu zaten bizim doğal hakkımız. Nasıl olsa zaten hani 1 milyon yıl daha doğar bu güneş. O yüzden bunun şükredilecek bir şey olduğunu farkına varmıyoruz. Ne zamana kadar? Bir gün güneş doğmayana kadar. Bir gün yahu ne biçim işte geçti bu mevsim, bir gün güneş görmedik, depresyona girdik ya da terslikler yaşanana kadar normalde olanın ne kadar değerli olduğunu fark etmiyoruz. Hadi o zaman kısa bir araya gidelim. Bu arada da e-mail adresimizi hatırlatalım.
1: Evet, bugün şükrettiklerinizi, şükretmeniz gerekenleri ya da belki sizin düşüncelerinizi yazın bize lütfen. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün şükretmekten bahsediyorduk. Bunun problem çözme yeteneğini arttırdığından bahsediyorduk. Ve gerçekten hayatımızda başarılı bir insan olmak için, mutlu, sevinç dolu bir insan olmak için buna ihtiyacımız var. Başarılı insanların ortak noktalarına baktığımızda, onların bahaneler üretmediklerini, onların gayet de normalde her şeyin içinden çıkış noktasını bulabildiklerini fark ettik. Değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim de aynı şekilde probleme değil çözümüne odaklanmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Başka bir sorun var mı? Başlayalım artık şükretmeye.
1: Evet. En çok ne için şükrediyorsun?
0: En çok zaman için şükrediyorum. Onu fark ettim.
1: Gerçekten.
0: Birkaç zaman önce, şimdi hatırlamıyorum da, defterime geri dönüp baktığımda, kariyer değişikliği yaptığımda sürekli şunu yazmışım. Şunun için zamanım olduğu için şükrediyorum. Bunun için zamanım olduğu için şükrediyorum diye. Ve üstelik zaman yönetimi, siz bir şeyleri değiştirdikçe cesaret edip de o zaman kendi içerisinde subjektiftir ya, böyle genişliyor. Zaman kaybedildiğinde geri getirilebilen bir şey değil. O yüzden mümkün olduğunca hayatımızı, yani dengeli bir zaman yönetimiyle yaşamak çok önemli. Ben en çok buna şükrediyorum. Sen neye şükrediyorsun?
1: Farkındalıkta olduğum için şükrediyorum galiba. Çünkü farkındalıkta olmadığınız zaman, yani gözünüz kapalı olduğu zaman hiçbir şeyin anlamını da anlayamıyoruz ya.
0: Hı hı.
1: O yüzden galiba farkındalığında olduğum için şükrediyorum. Çünkü o anda mesela diyelim ki yolun kenarından geçiyorum ve akşamı köründe olsa fark etmez, işte güller açmış ve çok hoşuma gidiyor. İşte gidip onu mesela kokluyorum. Yarın diyorum kesinlikle buna, işte gündüz gözüyle gördüğümde işte güzel böyle göreceğim onu gibi. Yani bu aklıma gelen bir şey,
0: evet,
1: şu anda.
0: Bu benim bahsettiğim, demin söz ettiğim kişisel gelişim programında da ödevler var. Ve o ödevlerden bir tanesi farkındalık yürüyüşü yapmaktı. Evet. Bu farkındalık yürüyüşü, çıkıyorsunuz normalde gayet.

0: olmaması gereken şeyler de bizim o anda sağlıkla ve huzurla yaşamamızı sağlıyor olabilir. O yüzden olmayan şeyler için de gerçekten şükretmek gerekir. Senin bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Evet, ben bazen böyle hani dua ettim ya da bir şeyleri çok istediğim olurdu. İşte şöyle olsun, ne olur ne olur ne olur ne olur olsun. Ondan sonra mesela o şey olmuyor diyelim. Yani ne bileyim işte hani gençler falan der ya, işte şu kişiyle çıkayım falan, işte özel arkadaşlığım olsun ya da şu okulu kazanayım, ne olur ne olur ne olur ne olur vesaire. Ondan sonra mesela olmadığında böyle ya niye olmadı? Aradan 2 yıl geçiyor, daha iyi bir şey oluyor. Çünkü o olmamalıydı. Çünkü sen o okulda okumamalıydın. Çünkü burada daha fazla imkanın oldu. Ya da orada daha fazla efor sarf edecektin, aynı şeye daha kolay şekilde ulaştın. Ya da çünkü bir sebebi vardı. Hı-hı. Orada biriyle tanıştın ya da başka bir şey oldu, başka bir yere gittin, şu oldu, bu oldu vesaire vesaire. Çünkü hayat seni daha güzel bir yere götürüyordu. Bazı şeyleri bazen olmadığında, ya iyi ki olmamış, bu olmadığı için şükrediyorum, hı-hı, diyorum. Hı-hı. Bir de şöyle bir şey var. Olacak olan için şükredebilirsiniz. Bu ne demek? Bir şey daha hiç olmadan. Diyelim ki işte yine bir şey üniversitesinde, X üniversitesinde okumak istiyorum. X üniversitesinde okuyabildiğim için şükrediyorum. Kendinize sanki o olmuş gibi onu şükrettirmek beyninizde kaygıyı azaltır. Nasıl yani? O zaman o sınava girdiğinizde artık böyle işte yapamayacağım, yapamayacağım, yapamayacağım kaygısı olmaz. Çünkü yavaş yavaş kendinize kabul ettiriyorsunuz orada okuyacağınızı. Hayır, ben okuyacağım, ben okuyacağım değil. Bunun için şükretmek. Şükrediyorum kelimesi. Beyin sadece şu anı algılıyor. O yüzden kaygınızı dindirebilmek, ruhsal dalgalanmalarınızı dengeleyebilmek için yapacağınız şey o olmuş gibi o an. Varsa var, yoksa yok beyin için. O an şükretmek. Ben X üniversitesinde olduğum için şükrediyorum. Ya da bir akademisyen olduğum için şükrediyorum. Yeni bir iş bulduğum için şükrediyorum. Ha, ortada yeni iş var mı? Yok. Anlatabiliyor muyum? O önemli değil. Buradaki mesele olması olmaması değil. Mesele sizin orada beyniniz şöyle bir şey yapmaya başlıyor. Yeni bir işim olduğu için şükrediyorum. Nasıl yeni bir işim olabilir? Artık bu noktadan sonra bunu söyledikçe söyledikçe siz beyniniz benim işim yoka değil, yeni bir işim olduğu için şükrediyorum. Dolayısıyla nasıl yeni bir işim olabilire odaklanıyor ve bunun çözümlerini üretiyor. Ve siz böylece beyninizin yöneticisi haline gelmiş oluyorsunuz.
0: Ama şöyle bir şey var, sanırım ona dikkat etmek gerekir. Mesela diyelim ki birinden hoşlanıyorsunuz ve o kişiyle birlikte olmak istiyorsunuz ama onun sizinle ilgili duygularını bilmiyorsunuz.
1: Aha. Başkasının onun üzerine... iradesi üzerinden bir şey, evet, yapamazsınız.
0: Evet, yapmayın çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, hı-hı, mutsuz olabilirsiniz. Bu da gerçekten hani kötü olur.
1: İstediğiniz şey, şükrettiğiniz şeye de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o şeyi çoğaltıyorsunuz ya. Şimdi mesela eğer istediğiniz şey iyi bir ilişki ise ya da iyi bir işim var ise, bir şey ise, bunu söyleyin. Bunun için şükredin.
0: Evet.
1: Beni çok seven biriyle çok mutlu bir ilişki yaşadığım için ya da eşte çok mutlu bir evliliğim olduğu için şükrediyorum. Ya da çok yüksek notlar aldığım için şükrediyorum. İçime çalışma isteği geldiği için şükrediyorum. Ama şöyle değil. İşte X Bey beni terfi ettirdiği için şükrediyorum değil. O X Bey'in tercihi. Biz onu etkileyemeyiz. Hı-hı. Biz burada kendi beynimizi, zihnimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işte Y kişisi bana aşık olduğu için şükrediyorum değil. Y kişisinin iradesini değil. Ben gerçekten beni mutlu edecek ilişkiye zihnimi yönlendirmeye çalışıyorum. Bu belki de benim etrafımda beni çok mutlu edecek ve beni seven birisi var ve ben görmüyorum. Hı hı. Sırf başka bir kişiye saplantımdan ötürü. Hı hı. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Kendi zihnimizde olasılıkları açmamızı sağlamak amaç. Başkasının iradesini etkilemek değil.
0: Değil, değil kesinlikle.
1: Belki o kişi sizi terfi ettirmeyecek ama siz, ha demek ki ben bu terfiyi başka bir işe geçerek yapabilirim. İş değişikliği yapacaksınız ve terfi etmiş olacaksınız.
0: Hı hı. Evet.
1: Anlatabiliyor muyum? Yani spesifik bir şekilde bir şeye saplantılı olarak değil, istediğiniz, gerçekte istediğiniz şeye odaklanarak bunun üzerine şükredim. Evet, kısa bir ara verelim,
0: verelim.
1: Sonra artık başlayalım şükretmeye ya.
0: Evet, bu arada lütfen bize yazın yorumlarınızı, güzel fikirlerinizi lütfen bizle paylaşın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet, Radyo Like'tasınız.
1: Evet.
0: Ve başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Artık hani böyle sürekli bahane üreten, sürekli şikayet eden, sürekli mızmızlanan, söylenen değil de olurunu bulabilen birisi olmaya çalışacağız. Hı-hı. Şimdi var mı başka sorun yoksa geçelim mi yavaş?
1: Geçelim.
0: Hadi geçelim.
1: Bakalım hayatımızda.
0: Sen bizi oku, ben kendimden bahsedeyim.
1: Şükredecek bir şeyler bulalım. Haydi bakalım. Varlığı için şükredeceğiniz birini seçin.
0: Varlığı için
1: belki daha fazla da olabilir. Tabii ki sadece bir olmak zorunda değil bence.
0: Evet, burada şimdi ne diyoruz? Ben hayatımda Gamze olduğu için şükrediyorum. Çünkü çok güzel bir arkadaşım var.
1: Evet.
0: Hayatımda böyle güzel bir arkadaşım olduğu için şükrediyorum.
1: Ben de şükrediyorum.
0: Siz de lütfen kendiniz için söyleyin. Ne için şükrediyorsunuz?
1: Evet.
0: Kim için daha doğrusu? Kimin varlığı için?
1: İple çektiğiniz bir etkinlik olabilir. Sağlıklı ve iyi bir alışkanlığınız için.
0: Çok su içiyorum.
1: Aha.
0: Bunun için şükrediyorum. Senin nedir?
1: Ben de yürüyüş yaptığım için çok şükrediyorum.
0: Evet, sen
1: çok
0: su
1: seviyorum.
0: İç, ben de yürüyüş yapayım. Evet. Birazcık birbirimize
1: ters,
0: bunu
1: ters yapalım bunu.
0: Evet değerli dinleyici, sağlıklı bir alışkanlığınız için şükrediniz lütfen. Bu her şey olabilir. Mesela şeker kullanmıyorum olabilir.
1: Hı-hı.
0: Ya da derin derin nefes alırım. Ben hep diyafram nefesi kullanırım da olur. Hı-hı. Salata yerim olur. Bilemem, işe yürüyerek giderim olur. İşe de İstanbul'da gerçekten duble şükür yani, işe yürüyerek gidebiliyorsanız.
1: Evet.
0: Evet, buradan kasıt şu. Normalde bunun başlı başına bu bir terapi olarak yapılıyor ve gerçekten de uzun uzun kendi parmaklarınıza dokunuyorsunuz ve başlıyorsunuz. Daha parmağınızdan düşünün. Serçe parmağınızın tırnağından düşünün. Bunu çekseydik, düşseydi ne kadar canınız acıyacaktı ama orada.
1: Evet.
0: Tırnaklarım için şükrediyorum. Ellerim
1: kesinlikle
0: tuttuğu için şükrediyorum. Her bir parmağım için, yanık olabilirdi, canım acıyabilirdi değil. Ellerim tutuyor, şükrediyorum.
1: Çok
0: ellerim
1: şükrediyorum.
0: Tutmuyorsa yine var oldukları için şükrediyorum. Dokunabildiğim için.
1: Evet.
0: Düşünün, size kendinizi güçlü hissettiren bir organınızı, en güçlü kendinizi nerede hissediyorsunuz? Düşünüyorum. Sesim ya. Organ sayılmıyor ama iki tane kas. Olur mu ses telleri?
1: Tabii ki.
0: Tamam, kendimi güçlü hissettiğim yanım. Evet, hissediyorum. Sesimden dolayı sen?
1: Ben ellerim için galiba.
0: Ellerin için şükrediyorsun. Çok güzel. Yemek
1: evet.
0: Yapabilirsin.
1: Yemek yapmak, çizim yapmak. Evet. Yani işte mesela yemek yapıyorsunuz ve biriyle paylaşmak güzel bir şey o yüzden ve çizim yapıyorum ve bana iyi gelen bir şey.
0: Yani mesela Gamze pişiriyor, ben yiyorum. Gerçekten iyi gelen bir şey. O yüzden evet, ellerim için ben de şükrediyorum Gamze'cim.
1: Şükrediyoruz. Evet, size huzur veren bir yer.
0: Bana huzur veren bir yer. Çok var böyle yerler. Bir de dünyada su kenarları olduğu için göl kenarı olur, nehir, ırmak kenarı olur, deniz kenarı olur. Böyle güzel su kenarları olduğu için şükrediyorum.
1: Evet, katılıyorum.
0: Sen?
1: Benim de öyle. Deniz kenarları için çok şükrediyorum. Deniz için çok şükrediyorum gerçekten.
0: Evet, Gamze bir deniz tutkunu.
1: Kesinlikle.
0: Sizin neresidir?
1: Evet,
0: yazın bize.
1: Sorun lütfen. Evet, ve bize de yazın lütfen gerçekten. Sevdiğiniz bir yiyecek?
0: Dondurmalar için şükrediyorum. Dondurmalar çok önemli.
1: Herkes sevdiği bir şey için.
0: Ya ben yeşillikler için çok şükrediyorum.
1: Evet,
0: salatalar kesin. Ne güzel şeyler ya.
1: Gerçekten öyle.
0: Ha bir de yeşil elma. Ay en çok yok evet tamam. Yeşil elmalar için ama üstüne ben onun bir de tuz döküyorum, limon döküyorum. Sevdiğiniz bir yiyeceği düşünün. Gamze senin nedir?
1: Ben sebzeler için çok şükrediyorum.
0: Ya düşünseniz ağaçtan meyveyi topluyorsunuz ve böyle o kadar içimi böyle ferahlatıyor, temiz temiz. O kadar güzel tatları, ne kadar güzel bir şeyler. Gerçekten de şükrediyorum. Meyveler, sebzeler olduğu için.
1: Evet, çok şükrediyoruz. Peki yapmaktan hoşlandığınız bir iş ya da yerine getirmekten hoşlandığınız bir görev?
0: En çok hangi görevi yapmaktan hoşnutsunuz, şükrediyorsunuz? Ev hanımları herhalde genelde yemek yapmayı seviyordur.
1: Olabilir.
0: Genelde mesela ütü nefret ediliyor.
1: Genelde evet.
0: Beyler için nedir? Bir görev. Beyler için ne olabilir acaba? Benim eşim kedileri veterinere götürmekten çok hoşlanıyor. Çünkü orada başka bir sürü hayvan görüyor, seviyor veterineri.
1: Evet.
0: Kedisi geliyor, köpeği geliyor. Oradaki bütün hayvanları sevip sevip geliyor sonra. Senin nedir?
1: Benim de radyo, benim de öyle. Çünkü paylaşabiliyoruz. Güzel bir şey bu. Yani mesela bize iyi gelen bir şeyi başkasıyla paylaşmak bana güzel geliyor. O yüzden radyo için çok teşekkür ediyorum ve şükrediyorum. Sizler için de aynı zamanda.
0: Evet, dinleyicilerimiz var. Evet.
1: Sizi gülümseten bir anı.
0: Gülümseten anı, bu zormuş.
1: Çok var. Hmm. Çok şükür çok var.
0: Düşüneyim, daha dün bile oldu ya. Birden böyle bir yerlere gittiğimiz falan anılar genelde öyle oluyor. Şimdi yurt dışına çıkışımız da öyle. Bir anda şekillendi kendi kendine. Yani birden kendimizi böyle bir planın içinde bulduk. Bunlar komik oluyor.
1: Peki, zihninizi berraklaştıran bir hobi.
0: Ben kendim gitar çalıp şarkı söylemeyi seviyorum. Bazen böyle sadece çalıyorum. Yani bir şey de değil, öylesine çalıyorum doğaçlama. Ve böyle düşünüyorum, gözlerimi kapatıyorum, düşünüyorum. Hani derler ya, böyle ilham geliyor. Gerçekten aklıma bir şeyler geliyor. Bir de benim hobi olarak durmak diye bir hobim var ya. Evet, zihnimi berraklaştıran hobi söylüyorum. Durmak. Hani farkındalık çalışmaları var ya. Sadece evet. Durmak. Yani dümdüz duruyorum. Öyle hani meditasyon gibi şey olarak düşünmeyin. Hani böyle ne bileyim, ayaklar çaprazlanmış falan filan, böyle bağdaş kurulmuş, oturulmuş, dik falan. Öyle bir şey değil. Dümdüz mesela yatakta oturuyorum öyle. Hiçbir şey yapmıyorum. Hani böyle sabahları uyanamazsınız da bir şey olur ya. Onun gibi. Sadece düşünüyorum böyle, ne bileyim, o gün neler yaptım, neler yapmak isterdim, neyden mutlu olurdum. O an işte yatağı hissedeyim, o an işte sıcak mıyım, ay işte istediğim kıyafetleri giydim mi yumuşak yumuşak, bunların farkına varayım. Güneş mi var dışarıda, yağmur sesi mi pıt pıt pıt pıt cama geliyor, onların farkına varayım. Sadece öyle etrafıma bakmayı seviyorum. Bir şey daha, çıplak ayak yürümek. Senin nedir?
1: Bisiklete binmek, deniz kenarında oturmak ve denizin dalgalarını izlemek ve dinlemek, gün batımını izlemek.
0: Yani bir de nefes çalışmalarını çok seviyorum. Bazen böyle boş boş işte oturma etkinliğimi gerçekleştirirken, durma etkinliğimde nefes çalışmamı yapıyorum. Ve birden sanki o günün geri kalanı başka bir günmüş gibi oluyor. Böyle yeniden başlamışsınız gibi oluyor güne. Gerçekten çok güzel bir şey. Aman uzattık birazcık. Hadi bir ara verelim, ara sonra verelim. Bir sonraki bölüme geçelim.
1: Evet. Bu arada bize yazabilirsiniz. Baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Like'tasınız. Şükrettiniz mi? Ediyor musunuz? Kaçtınız mı yoksa?
1: Neler buldunuz şükretmek için?
0: Evet, en son demiştik ki şükredeceğimiz bir etkinlik, bizi hoşnut eden bir etkinlik. Bu her şey olabilir. Yürümek, yemek yapmak, her şey. Neyden hoşnutsunuz? Neyi yaparken mutlu oluyorsunuz? Başka ne vardı?
1: Kendinizde beğendiğiniz bir karakter özelliğiniz.
0: Kendinde beğendiğim bir karakter özelliği. Değerli dinleyicim, kendinde ne gibi bir karakter özelliği beğeniyorsunuz acaba? Senin nedir?
1: Düşünüyorum.
0: Bak, bulamadım, ben de lafı dolaştırıyorum. Ben mesela olumsuz şeylerin etkisinden kolay kurtulurum. Aslında bunlar işte geliştirilmiş şeyler, karakter özelliğim olduğu söylenemez ama genelde iyimser olduğumu söyleyebilirim. İyimser biriyim yani. Ve bu iyimserliğim de bana daha iyilik getiriyor. Gerçekten öyle. Bir de eğlenceli olduğum söyleniyor. Stand-up yapmayı düşünür müydün falan. Hadi şimdi bu kişisel gelişim programı, tabii o kadar şey yapamıyoruz da, diyen oluyor. Böyle hayatı birazcık komik yaşamak hoşuma gidiyor. Evet, tamam. Eğlenceli biriyim diyelim. Senin nedir? Buldun mu?
1: Bilmem, bulamadım şu anda.
0: Ha, bul o zaman. Bak, borçlusun. Bu soruyu şimdi geçiyoruz, sonra ha, geri
1: düşünelim
0: döneceğiz.
1: Düşünelim bunu bu arada.
0: Evet.
1: Sevdiğiniz bir aile üyesi.
0: Kuzenim. Ha, eşim hariç değil mi? Kuzenim aile üyesi. Herhalde en favori o oluyor. Eşim hariç. Senin kim? Kuzenim için şükrediyorum.
1: Şükrediyoruz. Hepsinin farklı bir karakter özelliği var. Hepsini seviyoruz.
0: Öyle değil, bir tane seçeceksin.
1: Bilmem, şu anda seçemedim. Bu sefer darılabilirler bana.
0: bakınız politik oynuyor.
1: Hepsinin işte farklı bir özelliğini seviyorum.
0: Hadi bakalım, tamam, hadi bunu da geçtik ama bak, deminkine borçlusun.
1: Evet, borçlusun. Evet. Sizi sakinleştiren bir şarkı.
0: Sakinleştiren şarkı. Sposa son mia disprezzata. Ne oldu şimdi? Bu bir aryantik. Cecilia Bartoli söylüyor bunu ve bu bir aryantik. Vivaldi'nin, ki aryantiklerin de son dönemi baya baya son dönem aryantiklerinden biri. Yani o dönemdeki ve çok güzel. Cecilia Bartoli'nin sesini zaten çok seviyorum. Normalde öyle aynı işte sen klasik müzik mi dinliyorsun? Hayır, yatıp kalkıp klasik müzik dinleyen biri değilim. Ama klasik müziğin de insanı gerçekten çok olumlu etkilediği bir gerçek.
1: Evet. Gerçekten.
0: Senin nedir?
1: Benim Sting'in bir şarkısı var. Every Breath You Take.
0: Seni sakinleştiriyor mu?
1: Yani onu dinlerken evet.
0: Genel olarak bu şarkılar için ve müzik için şükrediyoruz.
1: Şükrediyoruz, evet. Gerçekten şarkı özellikle benim çok her zaman ihtiyacım olan bir şey. Ne yaparsam yapayım şarkısız yapamıyorum herhalde.
0: Şey, yemek yapıyor müzik dinleyerek.
1: Evet.
0: Evi temizliyor, nasıl oluyorsa
1: müzikle.
0: Müzik dinleyerek.
1: Evet.
0: Süpürgenin arkasından bile müzik dinlemeye çalışan bir...
1: Süpürgeyle birlikte yapamıyorum ama şöyle bir etkisi oluyor benim için. Onu çabuk bitirmek için çabuk süpürüyorum.
0: Mantıklı.
1: Sonra çünkü silme sürecinde müzikle birlikte yapıyorum.
0: Evet, kendine bir motivasyon olarak müzik
1: evet,
0: kullanmak
1: bir yöntem.
0: Güzel. Müzik için gerçekten çok şükrediyoruz.
1: Çok şükrediyoruz, evet. Sizde kendinizi iyi hissettiren bir kıyafetiniz.
0: Genel olarak bütün tişörtlerim ve eşofmanlarım ve böyle bol bol pantolonlarım.
1: Evet.
0: Hani böyle etek gibi görünecek kadar bol pantolonlar var ya, öyle şeyler giymeyi çok seviyorum. Hatta şalvar giymeyi çok seviyorum. Beni rahat hissettiren bütün kıyafetlerim için çok şükrediyorum.
1: Evet.
0: Senin nedir?
1: Kot pantolon, tişört dediğin gibi ve spor ayakkabıların rahatlığı özellikle.
0: Spor
1: çok mutlu ettiren bir şey.
0: Aramızda kravatı için şükredecek olan var mı acaba?
1: Belki vardır ya. Hoşuna giden, özellikle bunun koleksiyonunu yapanlar olabilir.
0: Bilemiyorum.
1: Bu bir fikir sadece.
0: Bana çok konforsuz geliyor. Evet. Siz de kendiniz için tabii ki de düşünün. Sıradaki.
1: Okumayı sevdiğiniz bir kitap. Çok severim.
0: Evet.
1: Bir tane benim gerçekten okumayı sevmeye başlamamı sağlayan bir kitap var.
0: Nedir o?
1: Halikarnas Balıkçısı.
0: Neyi?
1: Neydi? Burinata.
0: Aganta Burinata.
1: Evet.
0: İnsan, evet, şükredecek kitabın da bu olması çok ilginç
1: evet,
0: tabii.
1: İşte enteresan ama o kitap bana bir anda böyle hani bir şey lazımdır hayatında bir şeyin başlaması için. Böyle şunu yapan bir şey oldu yani, o kitabı çok sevmemi sağlayan bir şey oldu nedense. Nedir bilmiyorum.
0: Bende 3 tane var. 1. Orhan Veli'nin şiirleri dönüp dolaşıp okuyup okuyup
1: evet,
0: gülüyorum.
1: Evet, kesinlikle. Ha,
0: bir tane şiir. Orhan Veli'nin değil bu. Masada Masaymış Ha.
1: Evet.
0: Çünkü dinleyip böyle hem güldüğüm hem hani böyle hüzünlendiğim bir şiir. Tabii neye hüzünleniyorsun? Çünkü işte en son okursunuz artık. Masada Masaymış Ha. Öbürü Martı Jonathan Livingston. Her seferinde aslında vazgeçmemeyi bana anlattığı için, bu kitaplar için şükrediyorum gerçekten. Çünkü hayatımda böyle kendimi devam edemeyecek gibi hissettiğimde beni eğlendiren ve hayır hayır yapabilirsin, düştün ama tekrar kalkacaksın diyen şeyler. Biri de sürekli olarak okuduğum, hatta üzerine tiyatro oyunu yazdığım Turgut Uyar şiirleri. Evet.
1: Evet.
0: Başka?
1: Başka? Bir başarınız.
0: Bakın, bu çok önemli. Değerli dinleyici, başarılarınızı düşün. Ne başarım olur ki benim falan? Şimdi ben başarımı söylersem böbürlenmiş mi oluyorum, kibirli mi oluyorum diye düşünmeyin. Bir başarınız, hedef koyduğunuz ve ulaştığınız herhangi bir şey. Şu da olur, hani bu dönem takdir aldım da olur.
1: Evet.
0: Şu üniversite sınavını kazandım da olur. İşte ya da yüksek lisansı bitirdim de olur. İşinize terfi aldıysanız da olur. 2 kilo verecektim, verebildim bu hafta da olur. Her şey olur yani.
1: Evet.
0: Herhangi bir başardığınız şey. Şu anki enerjim için şükrediyorum. Senin?
1: Benim bir öğrencim vardı. Benim için değil aslında. Yani onun yaşamında bir şey atlatıldığı için ben çok mutlu olmuştum. Ve buna sanki bir şekilde ben görevliymişim gibi oldu. Çünkü normalde rehber öğretmenin göreviyken bu, o onunla ilgilenmiyordu. Ben bir şekilde onun gelişimiyle alakalı dahil olmak durumunda kalmıştım.
0: Hı hı.
1: Ve sonra biraz fazla şiddet meyilli bir öğrenciydi ki bu daha birinci sınıftayken böyleydi. Ve onun o çok büyük 5 yıldaki o çok büyük gelişim sürecini görmüş olmak hani beni mutlu eden bir şey oldu. Hani benim başarım mıdır bilemem ama beni mutlu eden bir şey oldu yani.
0: İşte bu da neye başarı dediğimizle de alakalı.
1: Evet.
0: Gamze'nin mesela şunu da diyebilirdi normalde. Yüksek lisans yaparken aynı anda çalışıp aynı anda da formasyonunu tamamladı.
1: Evet.
0: Bir de bu var yani. Aynen. Benim de aynı şekilde hem tam zamanlı olarak çalışıp hem bir yandan akşam okulunda okuduğum, formasyon için okuduğum zaman vardı.
1: Evet.
0: Bir de aynı anda yüksek lisans yapıp bir yandan da konservatuarda okuduğum başka bir dönem vardı, 18 tane dersim olan.
1: Evet.
0: Yani yoğun dönemler bereketlidir. Bu dönemler için şükrediyorum.
1: Çok şükrediyoruz, evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim. Sonra
1: sonrasında tekrardan burada olacağız. Bu arada lütfen bugün şükrettiklerinizi bizle paylaşın ya da belki yazmak istediklerinizi baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Başka bir dünyadasınız ve bugün şükrediyorduk.
1: Şükrediyoruz.
2: Uzun uzun anlattık neden biz bunu yapıyoruz. Beyninize çözüm üretme yeteneği kazandırıyorsunuz. Artık oralara geri dönmeyelim. Daha var mı şükredecek konularınız?
1: Tabii ki.
2: Hadi bakalım çok. Devam edelim o zaman.
1: Yeni bir başlangıcınız mesela.
2: Kariyer değişikliği. Kesinlikle
1: olabilir.
2: O.
1: Belki bir hani öğrenciler varsa onların eğitim süreciyle ilgili bir başlangıçları olabilir.
2: Evet, hadi bakalım evet. Hızlı hızlı devam edelim.
1: Sevdiğiniz nesneler.
2: İşte bu burada zaten yüzlerce bir şeyler böyle gidiyor. İlk başta maddi olarak değerli olduğunu düşündüğünüz şeyleri yazıyorsunuz. Onu ben fark ettim. Ne bileyim hani eğer varsa öyle bir şey, evim olduğu için teşekkür ederim, arabam olduğu için teşekkür ederim, odam olduğu için teşekkür ederim. Böyle gidiyor. Ondan sonra işte ya da telefon için, şunun için, bunun için, elektronik cihazlar falanlar filanlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki mesela sarılarak uyuduğunuz oyuncağınız için teşekkür etmeye başlıyorsunuz. Çünkü aslında o size çok büyük bir ne bileyim böyle şefkat veriyor ya da çocukluğunuzu hatırlatan nesneler oluyor. Ya da çok önemli sevdiğiniz birisinin aldığı bir şey oluyor.
1: Evet.
2: Tek bir nesne seçsen ne olurdu şükretmek için?
1: Düşünüyorum.
2: Ama sen de hepsini atlıyorsun, olmaz ki öyle.
1: Yani birçok şey geliyor aklıma. O yüzden hangisi
2: tamam,
1: daha
2: bir tanesini söyle.
1: Öndedir diye. Yani mesela telefonum için şükrediyorum. Çünkü birçok şeyi ondan yapabiliyorum. Ve işte ulaşım sağlıyor birbirinizle. Yani şu anda aklıma o geldi ilk olarak.
2: Ben şeyi fark
1: rahat
2: ettim.
1: Rahat olduğum bir ortam.
2: Benim hala sarılıp uyuduğum bir oyuncağım var. Daha önce de demiştim benim savunma mekanizmalarımdan biri de regresyon zaten. Onun için çok teşekkür ediyorum. Çok da basit bir ahtapot kendisi. Ahtapot oyuncağı. Bir tane de başucumda dındın dediğim bir köpek balığım var. Onlar için şükrediyorum. Çok seviyorum onları.
1: Evet.
2: Bana böyle illa da hayatta bir şeylerin bitip hani çocukluk bitti tamam hani yapmamıza gerek olmadığını hatırlatıyorlar. Evet. Tabii ki de sorumluluklarımız var, büyüyoruz. Bu ayrı bir şey. Zaten büyümek çok hoş bir şey. Ama ben hala oyuncaklarımdan vazgeçmek zorunda değilim. Vazgeçeceğim dönem de olur, vazgeçmeyeceğim dönem olur. Şükrediyorum.
1: Evet, düşünün lütfen siz de. Doğada sevdikleriniz, doğadaki her şey.
2: Isırgan otunu da seviyor musun mesela? Ellemeyi şöyle çıtladı çıtladı.
1: Ama çok enteresan işte yani mesela sevmesek de çok yararlı bir şeymiş. Onun için teşekkür ediyoruz.
2: Evet.
1: Gerçekten. Ama benim için ağaç bir küçücük bir anı anlatmak istiyorum. Kapımızda bir nar ağacı vardı ve bu nar ağacı tatsız yani çok ekşi bir nar ağacıydı gerçekten. Yenilebilir gibi değil. Ama ben her onun yanından geçtiğimde çok şükrediyordum. Bu aralar bu konuda çok isyankarım çünkü onu geçen yıllarda yöneticimiz kesti. Ve hiçbir sebep yokken kesti.
2: Bu gerçekten. Ağaç düşmanlığını hiç anlayamıyorum.
1: Hiç anlayamıyorum.
2: Aşı yapılabilirdi, bir şey yapılabilirdi. Ayrıca hiç değilse bir ağaçmış
1: ağaç
2: yani.
1: Ağaç yani en azından o her mevsim orada açtığında o kadar ve yani baharda açtığında o kadar güzel oluyor ki o çiçekleri, işte narların o küçücük çıkışlarını falan görüyorsunuz. Kocaman bir hale geliyor. Onu yemesen bile orada onun görüntüsü bile harika bir şeydi. Mesela şimdi onun için üzülüyorum çünkü orada şu anda hiçbir şey yok. O yüzden ağaç seviyorum.
2: Şükredeceğimiz yani. Şeyleri düşünüyoruz. Başka evet. Görebildiğin ağaçlar olduğu
1: evet evet
2: için.
1: Çok şükrediyorum kesinlikle. Yani hani çok sevdiğim şey ağaç.
2: Sıradaki?
1: Evet eğlenceli bir tatil ya da gezi.
2: Böyle okul gezileri falan da çok. İlla böyle uzun uzun tatiller olmak hani lüks şeyler falan düşünmeyin. Böyle bazen mesela öyle okul gezileri oluyor ki gülmekten yerlere yatılıyor falan. Ya da iş gezileri oluyor.
1: Evet.
2: Eğlenceli.
1: Evet.
2: Çünkü mesela otobüste giderken hani böyle şen şakrak şarkılar söylenen herkesin birbiriyle uğraştığı falan güzel ortamlar oluyor. Var mıdır böyle bir geziniz? Başka neyimiz var?
1: Karşılaştığınız bir kibarlık örneği.
2: Bak aklıma şimdi bir tane eğlendiğim bir anı geldi bunu anlatayım. Çok basit bir gün bu bir film vardır Seferoğulları Terlioğulları bunlar kan davalı falan komedi filmi. Genç nesil çok bilmez belki birbirine karşı aileler. Asansörden ineceğim yürüyün Terlioğulları dedim. Karşımdan beni hiç tanımayan asansöre binen adam da ben hücum deyince o da hücum dedi. Ve bir anda ikimiz karşı karşıya hiç tanımıyoruz birbirimizi çok komik olmuştu. Onlar da karşı asansöre bize karşı hücum etmişlerdi ve Terlioğulları ile Seferoğulları olarak birbirimize doğru gelmiştik. Çok mesela eğlenceli hiç tanımadığım birisi.
1: Evet.
2: O kişi için de tanımıyorum ama şükrediyorum güldürmüştü beni. Başka bir şey var mı?
1: Bugün sizi gülümseten bir şey.
2: Bugün beni gülümseten bir şey. Hı-hı. Öğrencilerimin halleri. Bugün buraya gelmeden önce bir derse girdim çıktım. O derste gerçekten çok tatlılardı. Sınavlardan çıkmışlar, çok fena bir durumdalardı. Onlar için çok şükrediyorum, çok tatlılar.
1: Evet. Size yardım eden biri.
2: Sen, evet, Gamze için şükrediyorum. Evet, bak Gamze ikinci şükrü aldın.
1: Şükrediyoruz, birbirimiz için şükrediyoruz. Ben de senin için şükrediyorum.
2: Evet. Fazla süremiz kalmadı.
1: Bu kadar.
2: Bitti mi? Aa, tamam, tam bir dakikamız kalmıştı. Evet. Müthişiz. Tamam, bugün de bu süremizde bol bol şükrettiğimiz için teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Bizi dinlediğiniz bize için teşekkür ediyorum. Bize eşlik ettiğiniz için. Gerçekten bu şükür anılarınız vesaire var mı böyle? Yani şu olduğu için ya da olmadığı için ya da olacağı için çok şükrediyorum dediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın.
1: Evet, lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
2: Her seferinde söylüyoruz, sizi gerçekten çok seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize
1: çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıyın. Radio. Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Eğer yaşamınızda iblisin sizi yendiği güçsüz bir alan olduğunu düşünüyorsanız, yapabileceğiniz en bilgece şeylerden biri içinizi dökebileceğiniz güvenilir bir dost edinmektir. Bu kişi, onunla paylaştıklarınızı gizli tutacağına emin olduğunuz birisi olmalıdır.
3: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Savunmamız adlı bugünkü paylaşımda Tanrı'yı hoşnut eden bir yaşam sürdürmekte yalnız olmadığımız hatırlatılmaktadır. Unutmayalım ki Tanrı her zaman bir çıkış yolu sağlar. Bu programı şimdi birlikte dinleyelim.

0: Sevgili dostlar, ayartının üstesinden gelmek asla kolay değildir ve belki de hiçbir zaman kolay olmayacaktır. Yaşamınızda ayartıyla karşılaşmayacağınız bir zaman asla olmayacaktır. Ayartılardan tümüyle kaçabileceğimiz ruhsal bir zemin yoktur. O halde yapmamız gereken ayartıların üstesinden gelmeyi öğrenmektir. Ayartıyı her seferinde yeneceğiniz ve başarı kazanacağınız adımları hiç kimse size bir bir açıklayamaz. Ayartının üstesinden gelmeyi öğrenmek için bazen başarısız olacağınız gerçeğini de kabul etmelisiniz. Ayartıyı gerçekten yenmek isteyen inanlılar olarak başarılarımızdan olduğu kadar başarısızlıklarımızdan da ders almalıyız. Elçi Paulus 1. Korintliler 10-13 ayetinde her türlü ayartıyı yenmek için İki temel ilkeyi bize açıklar ve şöyle der: Her insanın karşılaştığı denemelerden başka türlü denemelerle karşılaşmadınız. Tanrı güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Dayanabilmeniz için denemeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacaktır. Burada iki temel ilke vardır. Birincisi, Tanrı inanlıların karşılaşacağı her ayartı için o ayartının mahiyetini ve yoğunluğunu belirleyen ilahi bir sınır çizer. Yani iblis, inanlıyı ayartma serbestisine sahip değildir. Tanrı, her inanlının yaşamındaki ayartının sınırını belirlemiştir. Ayartının yoğunluğu da ancak Tanrı'nın izin verdiği ölçüde olacaktır. İkinci temel ilke şudur: Tanrı, ayartıya teslim olmamız için her ayartıyla birlikte bir çıkış yolunu da önceden hazırlamıştır. Bizi ayartıya teslim olmaya zorlayacak hiçbir şey yoktur. Biz ayartıya kendi seçimimizle kapılırız ya da kapılmayız. Kutsal kitabın bu ayetinde Tanrı güvenilirdir diye bildirilir. Demek ki ayartının yoğunluğuna, onun sınır koyacağına daima güvenebiliriz. İkinci olarak, ayartıya teslim olmamamız için her ayartıyla birlikte bir çıkış yolunu da daima sağlayacaktır. Kendimize sormamız gereken soru şudur: Ayartıyı yenmeyi gerçekten istiyor muyum? Bir çıkış yolunu gerçekten istiyor muyum? Zafer kazanmayı gerçekten istiyor muyum? Ayartıya kapılıp sonuçlarına katlanmayı mı istiyorum? Bu vaazımda ayartılara karşı savunmamızı geliştirmek konusunu ele alacağız. Yayınımızı ilk kez dinleyenler için bilgi vermek istiyorum. Bugünkü programda ayartıya karşı savunmamızı geliştirecek olumlu adımları öğrenmek için kutsal kitabı inceliyoruz. Tanrı tarafından verilen isteklerimizi tatmin etmek için Tanrı'nın verdiği armağanlarımızı O'nun belirlediği sınırların dışında kullanmaya hakkımız yoktur. Bunu yaptığımız takdirde ayartıya yenilmiş oluruz. Kutsal yazılarda savunmamızı birkaç yoldan geliştirebileceğimiz açıklanır. Ama bunu yapmak için ayartının tam ortasına gelmeyi beklememeliyiz. Birinci olarak, ruhsal açıdan uyanık olmak. İsa Mesih, Getsemani bahçesinde öğrencilerine şöyle bildirdi. Matta 21:41'i okuyorum. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İkinci olarak, ayartı odaklı değil, Tanrı odaklı dua etmeliyiz. İsa Mesih ayartılara Tanrı sözüyle karşılık verdi. Gurur yüzünden düşmemek için alçak gönüllülük ruhuyla karşılık vermeliyiz. Ayartıdan kaçmak ve imanla direnmek. Ayartıya karşı kendimizi savunmak için yapabileceğimiz en bilgece şeylerden biri de bir başkasına karşı hesap verme sorumluluğu taşımaktır. Size işe yarayacak bir öneride bulunmak istiyorum. Kendi yaşamımda işe yaradığını gördüm. Önerdiğim diğer insanların yaşamlarında da aynısı oldu. Eğer yaşamınızda iblisin sizi yendiği güçsüz bir alan olduğunu düşünüyorsanız, yapabileceğiniz en bilgece şeylerden biri, içinizi dökebileceğiniz güvenilir bir dost edinmektir. Bu kişi, onunla paylaştıklarınızı gizli tutacağına emin olduğunuz biri olmalıdır. Bu kişi, açık açık konuşabileceğiniz, duygularınızı paylaşabileceğiniz, sizi eleştirmeyecek ve "Utanmıyor musun? Bunu yapacağın hiç aklıma gelmezdi." demeyecek biri olmalıdır. Sizi olduğunuz gibi kabul edecek ve yüreklendirecek biri olmalıdır. gerçek şu ki hepimizin yüreklendirilmeye ihtiyacı var. Hepimizin zayıflıklarımız konusunda açık sözlü olmaya ihtiyacı var. Zayıflıklarımızı, başarısızlıklarımızı, umutsuz anlarımızı paylaşmaya hepimizin ihtiyacı var. Bizi yargılamadan dinleyecek birine sevgili dostlar, hepimizin ihtiyacı var. Böyle birini bulduğunuzda ona, "Yaşamımdaki bir alanda tüm çabama rağmen başarılı olamıyorum. Cesaretlendirilmeye ihtiyacım var. Hesap verebileceğim birine ihtiyacım var." diyebilirsiniz. Diğer bir ifadeyle, zayıf olduğunuz konuda o kişiye hesap vermekten sorumlu olursunuz. O kişi de büyük olasılıkla size, "Biliyor musun, benim de zayıf hissettiğim bazı alanlar var ve ben de bunları paylaşacak birini arıyorum." diyecektir. Bu dostunuzla 2 haftada bir ya da haftada bir buluştuğunuzu farz edin. Yaşamınızda meydana gelen olayları birbirinizle paylaşırsınız. Bunun düzenli bir şekilde yapılması gerekmez. Bunun için özel bir hazırlık yapmanıza da gerek yoktur sevgili dostlar. Konuşulanları not almanız da gerekmez. Yapmanız gereken şey, Rabbin yaşamınızda yaptıklarını birbirinizle paylaşmaktır. Ancak başarısızlıklarınızı, hatalarınızı da paylaşacak kadar açık sözlü olmalısınız. "Neler oldu anlatayım. Geçen hafta işleri berbat ettim. Bunu yapacağımı hiç düşünmüyordum ama oldu işte." dersiniz. Dostunuz da, "Daha öncesinde ne olmuştu? Ayartıya kapılmadan önce ne düşünüyordun?" diye sorar. Aslında şöyle olur. Siz konuştukça karşınızdaki kişi güçsüz olduğunuz alanları öğrenir ve zamanla belirli modeller fark eder. Kendimizi diğerlerinin bizi gördüğü gibi görmemiz mümkün değildir. Kendimizi diğerleri kadar bilgece değerlendirmemiz mümkün değildir. Çünkü olaylara sadece kendi açımızdan bakarız. Bazen birisiyle konuşurken bana söylediği bir söz, sorunumun temel nedenini teşhis etmemi sağlar. Yüreğimizi dökecek birine hepimizin ihtiyacı var. Hesap verme sorumluluğu duyduğumuz birisi olduğunda başarısızlıklarımızı ona açıkça anlatabilir, hatalarımızı kabul etmeye ve bizi düzeltmesine hazır oluruz. Onun bizi sevgiyle düzeltmesine izin verirsek, ayartıya karşı savunmamızı geliştirmiş oluruz. Kutsal kitapta Süleyman'ın özdeyişleri 16-18 ayetinde şöyle bildirilir. "Gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından da düşüş gelir." Belirli bir nedenden ötürü yaşamları yıkılan, öylesine büyük tanrı adamları, öylesine harika insanlar gördüm ki, onlar ne yazık ki yardıma muhtaç olduklarını itiraf edemeyecek kadar gururluydu. Gerçek şu ki hepimiz konuşacak birine muhtacız. Hepimizin zayıf yönleri var. Hepimiz bazen hata yapıyoruz. Tanrı'nın yaşamımızda gerçekleştirdiği işleri ya da iblisin yapmaya çalıştıklarını hepimizin açıkça itiraf etmeye ihtiyacı var. Şöyle bir şey olur. Güvendiğiniz birine yüreğinizi açmaya başladığınızda iblisin gücünü kısmen etkisiz kılarsınız. Çünkü o gücünün bir kısmını da yaşamımızdaki ayartılara ya da diğer şeyleri bir sır olarak saklamamızdan alır. Konuşurken filanca kişiyle şunu yaptım, diğerine bunu yaptım diye ayrıntıya girmeniz gerekmez. Ancak zayıflığınızın, hatanızın ve ayartının mahiyetini yani içeriğini açıklamaya istekli olmalısınız. Bir başkasına suç yüklemeyi asla istemezsiniz. Bir başkasını açığa çıkarmayı ya da utandırmayı istemezsiniz. Siz diğer insanlar değil, kendiniz hakkında konuşursunuz. İblisin yaşamınızda yaptıklarını anlatırsınız. Tanrı'nın yaşamınızda gerçekleştirmekte olduğu şeyleri anlatırsınız. Dün başarısız olduğunuz halde Tanrı'nın bugün sizi nasıl zaferli kıldığını anlatırsınız. Tanrı'nın yaşamınızda yaptığı işleri anlatırsınız. Bunu yapmaya başladığınızda, bunları Tanrı'nın önünde bir başkasıyla paylaştığınızda şöyle bir şey olur. Açık ve dürüst olduğunuzda size sürekli olarak ne kadar suçlu olduğunuzu hatırlatan ve o şeyi gizli tutmanıza neden olan iblisi kısmen gücünden edersiniz. Böylece kendinize bambaşka bir açıdan bakmaya başlarsınız. Zayıflıklarınızı sevgili dostlar ve hatalarınızı gözden geçirmeye başlarsınız. Karşılaştığınız ayartıyı daha açık, daha doğru, daha kesin bir şekilde görmeye başlarsınız. Zira onu açığa çıkarmayı ve farklı açılardan değerlendirmeyi başarmışsınızdır. Tanrı, birbirimize karşı hesap verme sorumluluğu üstlenmemizi ister. Şimdi lütfen Galatyalılar 6:1'i açalım ve elçi Pavlus'un sözlerine kulak verelim. Bakın ne diyor? Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruha uyan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. Evet, yapabileceğimiz en bilgece şeylerden biri, konuşup paylaşabileceğimiz birini bulmaktır. Paulus burada, bu her inanlının sorumluluğudur diyor. Sorun yaşayan birini gördüğümüzde, Paulus onu yola getirmemiz, yani eski durumuna gelmesine yardım etmemiz gerektiğini söylüyor. O kişinin yanınıza gelip yardıma ihtiyacım var demesi elbette çok daha iyi olur. Ama mücadele eden, gerçekten zorlanan birini görürseniz onu yüreklendirmeye hazır olun. Bunu sevgili dostlar sakın yargılamadan ya da eleştirmeden yapın. Ona yumuşak bir şekilde ve bilgelikle yaklaşın. Kendinizi zorla kabul ettirmeye çalışmayın. Onu asla utandırmaya ya da suçlamaya çalışmayın. Ona yalnızca hizmet etmeye hazır olduğunuzu gösterin. Paulus, ihtiyacı olan birini gördüğümüzde onları güzellikle, incelikle yola getirmemiz gerektiğini bildirir. Zira unutmamalıyız ki bizim de zayıflıklarımız vardır, biz de onun gibi hatta ondan daha beter bir şekilde hata yapabiliriz ve günaha girebiliriz. O halde hesap verme sorumluluğunun amacı kendi korunmamızdır. Paulus bu ayette bir uyarıda bulunuyor. O, birbirimize karşı sorumlu olduğumuzun bilincindeydi. Bu yüzden ayartıya karşı korunmak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden birinin hesap verme sorumluluğunu anlamak ve üstlenmek olduğunu bildiriyor. Şimdi belki de bir arkadaş bulmalısınız derken eşlerimizi mi kastediyorsunuz diye soracaksınız. Bu bazen olabilir ama bazen de sizi yüreklendirecek, tarafsız ve tümüyle ön yargısız birini bulmanız daha uygun olacaktır. O halde savunmamızı geliştirmenin yollarından biri uygun kişiyle hesap verme sorumluluğu duyacağınız bir ilişki başlatmaktır. Dikkatinizi çekmek istediğim ikinci nokta Paulus'un Efesliler kısmındaki nasihatleridir. Burada inanlının ruhsal savunmasından söz edilir. Şimdi lütfen Efesliler 6:10-12'yi açın. Paulus'un ruhsal savaş hakkındaki açıklamasını okuyalım. Zira gerçek şu ki savaşımız ayartı biçiminde olacaktır. Bakın ne diyor? Son olarak Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Peki iblis bize karşı nasıl komplo kurar? O bunu bizi belli durum ve koşulların içine sokarak ve sonra da bizi ayartmaya çalışarak yapar. Ya da Paulus'un bu ayette sözünü ettiği gibi ateşli oklarını üzerimize gönderir. Peki bunlar nasıl gelir? Bunlar ayartı biçiminde gelir. Paulus 12. ayette şöyle der. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bir kez daha okuyorum ayeti. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Evet sevgili dostlar, gerçek şu ki hepimiz bir savaşın içindeyiz. Hepimiz yaşamda ayartılarla, hatalarla ve zayıflıklarla mücadele etmek zorundayız. Bu nedenle dostum, şunu iyi bil ki, zayıflığını, hatanı, günahını ya da iblisin yaşamında zafer kazandığı her neyse, onu bir başkasına itiraf etmen, ruhsallığını, kutsallığını ve doğruluğunu azaltmaz. Hatanı itiraf ve kabul etmek, onu yenmenin ilk adımıdır. Şimdi okuyacağım ayetleri herkes iyi bilir. Efesliler 6:13-18'de açıklanan ruhsal silahlara hepimiz aşinayız sanıyorum. Şimdi ayetleri okuyorum. Bundan dolayı kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan ruhun kılıcını alın. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Evet, Tanrı'nın sözleri böyle söylüyor. Paulus bu sözleri yalnızca okunması ve sonradan da unutulması için elbette ki sarf etmedi. O, canlı bir biçimde tasvir ettiği bu ruhsal silahları hepimizin hatırlamasını amaçladı. Tanrı'nın "bütün silahlarını kuşanın" sözleriyle başladığı tasvirinde o dönemin Romalı askerinin görüntüsünü kullandı. Yani mektubunun okuyucuları sözü edilen şeylerin neye benzediğini gayet iyi biliyordu. Miğferin ne demek olduğunu biliyorlardı. Üzerinde madeni parçalar olan göğüs zırhını biliyorlardı. Bele takılan kuşaklığı biliyorlardı. Kılıcı ve iki tür kalkanı biliyorlardı. Kalkan bazen küçük ve yuvarlak biçimde olurdu ama çoğunlukla büyük olurdu. Roma askeri yere çömelip bu büyük kalkanın arkasına geçtiğinde tamamen korunmuş olurdu. Paulus 16. ayette şöyle der: "Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın." Demek ki savunmamızı geliştirmenin bir yolu da Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanmaktır. Unutmayın ki kurtuluşla birlikte Tanrı'nın koruyucu zırhını da armağan olarak aldınız. Paulus burada bu koruyucu zırha sahip olduğumuzu hatırlamamız gerektiğini söylüyor. Sabah kalktığınızda yapabileceğiniz en iyi şey bu gerçeği bir kez daha hatırlamak, kurtuluş miğferini takarken sizi ve düşüncenizi koruyacağı için Tanrı'ya şükretmektir. Zira zihniniz iblisin oyun alanıdır. Tüm savaşlar orada kazanılır ya da kaybedilir. Savaşlar ellerinizle, ayaklarınızla, gözlerinizle, kulaklarınızla ya da ağzınızla kaybedilmez. Nerede kaybedilir? Zihninizde kaybedilir. Zihin, iblisin oyunlarının, ayartılarının ve düştüğümüz hataların kaynaklandığı yerdir. Bedenimizin diğer uzuvlarından çok ilk önce zihnimizde başarısızlığa düşeriz. O halde düşüncemi korumak için kurtuluş miğferini takarım ve şöyle dua ederim: "Göksel Baba, doğruluk zırhını takıyorum. Öyle ki duygularıma, hislerime kapılarak hareket etmeyeyim. Belimi gerçekle kuşatıyorum. Öyle ki her hareketimde, her sözümde Mesih İsa'daki kimliğimin ve Tanrı'nın hakkımda söylediklerinin bilincinde olayım. Ayaklarıma esenlik müjdesini yayma hazırlığını giyiyorum. Öyle ki gideceğim her yerde İsa Mesih'in müjdesini, onun özgür kılan, kurtaran gücünü duyurayım." Evet sevgili dostlar, ruhun kılıcı ise hem saldırıda hem savunmada kullanabileceğimiz tek silahtır. Tanrı'nın sözü olan ruhun kılıcı, savunmamın olduğu gibi saldırımın da bir parçasıdır. Göksel Baba, her şeyden önemlisi iman kalkanını alıyorum. Bugün de imanla, beni koruyacağına olan güvenle yaşayacağım. Evet dostlar, not almanızı istediğim üçüncü bir nokta var. O da şu: İblise karşı savunmamızı geliştirirken Mesih İsa'daki kimliğimizi tekrarlamamızdır. Gerçek kimliğimizi ortaya koyarız. Tanrı bizim kim olduğumuzu bildirir. Kutsal kitapta 1. Yuhanna 1.12'de diri Tanrı'nın çocukları olduğumuz bildirilir. Ve bakın ne diyor: "Ancak kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi." Evet, 1. Yuhanna 1.12'de böyle söylüyor. Kutsal ruh içinizde yaşamaktadır. 1. Korintliler 3.16'da ise şöyle der: "Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? Dostlar, İsa Mesih sizi kanıyla satın almıştır ve siz ona aitsiniz. Bakın Vahiy 5:9'da ne diyor? Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya ve mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı'ya satın aldın. Evet, Vahiy 5:9'da böyle yazılı. İsminiz Kuzunun yaşam kitabında yazılmıştır. O, sizin çok özel biri olduğunuzu, sizi koşulsuzca sevdiğini ve yaşamış olan tek günahsız kişinin, yani Mesih'in kanıyla satın alınmış olduğunuzu bildirir. Tanrı sizi o kadar çok sevdi ki, Tanrı olan ve daima Tanrı olarak kalacak olan Rab İsa Mesih'i gönderdi. O, sizin ve benim günahlarımız için bir insan bedeni aldı ve çarmıh üzerinde öldü. O, ölümüyle sizin ve benim geçmiş, mevcut ve gelecek günahlarımızın bedelini ödedi. Böylece bir bedel karşılığında serbest kaldınız, serbest kaldık, kurtuldunuz, kurtulduk sevgili dostlar. Tanrı'nın çocuğu oldunuz ve bir gün cennete yani göklere gideceksiniz. Diriliş ve diriliş armağanı artık yaşamınızın bir parçasıdır. Siz sevgili dostlar, Tanrı için çok ama çok özelsiniz.
1: Dinlemiş olduğumuz bugünkü paylaşımda da değinildiği gibi, dua, günlük yaşamın denenmelerine karşı güçlü bir savunmanın temelidir. Dua ile Tanrı'ya yaklaşmamız çok önemlidir. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light. 103.6 FM.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: We give you glory. We give you praise.
1: Can you say it with us?

0: glory to your name.
1: Farklı bir duygu.
2: Radio Light.
1: Farklı bir tat.
2: 103.6.
1: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: Dördüncü bölüm. İsa Celile'de.
1: İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefernahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarefat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı.
0: İsa kötü bir ruhu kovuyor.
1: Sonra İsa Celile'nin Kefernahum kentine gitti. Şabat günü halka öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretisine şaşıp kaldılar. Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, "Ey Nasıralı İsa, bırak bizi, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan." diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine bu nasıl söz, güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı.
0: İsa birçok hastayı iyileştiriyor.
1: İsa havradan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un kaynanası hastaydı, ateşler içindeydi. Onun için İsa'dan yardım istediler. İsa kadının başucunda durup ateşi azarladı. Kadının ateşi düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diyerek bağırarak çıkıyor. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halk ise onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa, "Öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek" dedi. Çünkü bunun için gönderildi. Böylece Yahudiye'deki avralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.
0: 5. Bölüm. İsa'nın ilk öğrencileri.
1: Halk Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın dedi. Simon şu karşılığı verdi. Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım. Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce, "Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım." diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a "Korkma," dedi. "Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın." Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
0: İsa bir cüzamlıyı eleştiriyor.
1: İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı. "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan kurtuldu. İsa ona bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. "Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun," dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu.
0: Bir felçlinin iyileştirilmesi.
1: Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalem'den gelen Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce, "Dostum, günahların bağışlandı," dedi. Din bilginleriyle Ferisiler, "Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi. "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz," diye. Sonra felçli adama, "Sana söylüyorum, kalk yatağını toplayıp evine gitti." Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içinde bugün şaşılacak işler gördük diyorlar.
0: Levi'nin öğrencilere katılması.
1: Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama "Ardımdan gel," dedi. O da kalktı, her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine "Siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz?" dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim."
0: Oruçla ilgili soru.
1: Onlar İsa'ya, "Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Seninkiler ise yiyip içiyor," dediler. İsa şöyle karşılık verdi. "Güvey aralarında olduğu sürece davetlilere oruç tutturabilir misiniz? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o günler oruç tutacaklar. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysiyi yamamaz. Yoksa hem yeni giysi yırtılır hem de o giysiden koparılan yama eskisine uymaz. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır, hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerekir. Üstelik hiç kimse eski şarabı içtikten sonra yenisini istemez. Eskisi güzel der.
0: 6. Bölüm Şabat Günü Sorunu.
1: Bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçlarında ufalayıp yiyorlardı. Ferisilerden bazıları Şabat günü yasak olanı neden yapıyorsunuz dediler. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı'nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini alıp yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra İsa onlara, İnsanoğlu Şabat gününün de Rabbidir dedi. Bir başka Şabat günü İsa havraya girmiş öğretiyordu. Orada sağ eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle ferisiler, Şabat günü hastaları iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama ayağa kalk, öne çık dedi. O da kalktı, orta yerde durdu. İsa onlara size sorayım dedi. Kutsal yasaya göre Şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi? Gözlerini hepsinin üzerinde gezdirdikten sonra adama elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Onlar ise öfkeden deliye döndüler ve aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar.
0: İsa 12 elçisini seçiyor.
1: O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti. Petrus adını verdiği Simon, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa'yı oğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakup oğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiye'den, Yeruşalem'den, Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı. İsa'yı dinlemek ve hastalıklarına şifa bulmak için gelmişlerdi. Kötü ruhlar yüzünden sıkıntı çekenler de iyileştiriliyordu. Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu.
0: Mutlular ve mutsuzlar.
1: İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size ey yoksullar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar. Çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler. Çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler. Çünkü açlık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler. Çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize. Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar.
0: Düşmanlarınızı sevin.
1: Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun.
0: Başkasını yargılamayın.
1: Başkasını yargılamayın. Siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın. Siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın. Siz de bağışlanırsınız. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz aynı ölçekle alacaksınız. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildir. Ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken kardeşine nasıl "Kardeş izin ver, gözündeki çöpü çıkarayım" dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.
0: Ağaç ve meyvesi.
1: İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz, çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni "Ya Rab, Ya Rab" diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker, evin yıkılışı da korkunç olur.
0: 7. Bölüm Yüzbaşının İmanı.
1: İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefarnahum'a gitti. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla ona şöyle dediler: "Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor. Havramızı yaptıran da kendisidir." İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi: "Ya Rab, zahmet etme. Evime girmene layık değilim. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar." Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek "Size şunu söyleyeyim" dedi. "İsrail'de bile böyle iman görmedim." Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular.
0: İsa bir dulun oğlunu diriltiyor.
1: Bundan kısa bir süre sonra İsa Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına ağlama dedi. Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa delikanlı dedi. Sana söylüyorum kalk. Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Herkesi bir korku almıştı. Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Yes, Lord.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
1: Sevgili dinleyenler, sizlerle yeni bir programda beraber olmanın heyecanı içerisinde hepinize merhaba diyorum. Bugünkü programımızın konusu Tanrı'nın harika lütfu. Lisedeyken kimya dersine girerdim. Bu dersten hatırladığım çok az şeyden biri, bazı elementler karıştırıldığı zaman hiçbir şey olmaz. Tepki olmaz, değişiklik olmaz. Ancak eğer uygun katalizörü eklerseniz, o zaman bu elementlerle birlikte tepki verir ve siz tamamıyla yeni bir madde yaratmış olursunuz. Katalizör, değişimi sağlayan etkendir. İnsan yaşamındaysa Tanrı'nın lütfu değişimi sağlayan katalizördür. Benzetmemize devam edelim. Tanrı ve insan iki ayrı elementtir. Tanrı tamamen kutsaldır, günahtan üstündür ve insan tamamıyla yozlaşmıştır. İçinde zerre kadar kutsallık bulunmaz. Birbirlerine tamamen zıttırlar. Bu iki elementin bir araya getirilebilmesi için bir katalizöre, değişimi sağlayacak bir etkene ihtiyaç vardır. Bu katalizör, İsa Mesih'te beden alan Tanrı'nın lütfudur. Ve biz de Tanrı'nın harika lütfunu incelemek istiyoruz. İsterseniz şimdi Efesliler 2. bölüm 1 ila 10. ayetleri okuyalım. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız. Onun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık. Tanrı'nın harika lütfunun üç işini birlikte inceleyelim. Tanrı'nın lütfu umutsuzluk içindeyken bizi buldu. Kardeşlerim, öncelikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer kutsal kitabın İngilizce King James çevirisi veya standart Amerikan çevirisi çevirilerinden birine bakacak olursanız, canlandırdığı sözlerinin italik harflerle yazılmış olduğunu görebilirsiniz. Bu italik harflerle yazılmış olan sözcüklerin çevirinin yapıldığı asıl metinde bulunmadığı anlamına gelir. Çevirmenler metni daha iyi anlayabileceğimizi düşünerek bu sözcükleri eklemişlerdir. Eğer bu sözcükleri çıkarırsanız, birden üçe kadar olan ayetler tamamen olumsuzdur. Kaybolmuşluğumuzun taslağını doğru bir şekilde çizer ve daha sonra dördüncü ayette gelecek olan tezatı devleştirir. Pavlus, suç ve günahlarımızın içinde ölü olduğumuzu söylüyor. Ölü sözcüğü nekros, ceset demektir. Yasa kitabı 18. bölüm 11. ayette sözü geçen, ölülerin ruhlarına danışan kimse, Yunanca'daki nekros sözcüğünden türemiştir. Bir cesedin değişimi için ne gibi bir umut vardır? Olabilecek tek şey kötüden daha kötüye gitmesidir. Suç ve günahlarımızın içinde ölüydük. Dahası bu dünyanın gidişine uymuştuk. bu dünya düzenini aralıksız izlemektedir. Havadaki hükümranlığın egemeni olarak tanımlanan şeytan, dünya düzenine hakimdir. Havanın esinti, rüzgar, hakimiyeti için en üst rütbe ona verilmiştir. O ve cinleri atmosferde ikamet ederler. Ayrıca Yaratılış 2. bölüm 7. ayette soluk, yani yaşam veren nefes olarak da belirlenmiştir. Bu da şu anda imansızlıkla yaşayanlara can vermektedir ki bunlar burada sözü edilen düşünceye göre ikna edilemezler. Pavlus daha sonra hepimizin bu durumda olduğunu söylüyor. Doğal benliğimizin isteklerine, günahkar doğamızın tutkularından kaynaklanan cinsel arzularımıza göre yaşıyorduk. Herkes gibi biz de doğamız gereği sonsuz azabı hak etmiştik. Ve işte sorun burada yatmaktadır. Hiçbirimiz, hatta yaratılmış hiçbir canlı kendi kuvvetiyle doğasını değiştiremez. Bu da bizi umutsuz bir durumda bırakır. O zaman en azından değişim umudunu getirebilecek bir dış etkinin, yani katalizörün olması gerekir. Bu katalizör Tanrı'nın lütfudur. Kardeşlerim, şimdi bazılarınız umutsuzluğumuz hakkında neden konuştuğumuzu merak edebilir. Umutsuzluğumuzu ne kadar iyi anlayıp kabul ettiğimizin Tanrı'nın lütfuna verdiğimiz değerle doğrudan bir ilişkisi vardır. Luka 7. bölüm 47. ayette İsa Simon'a ne dedi? Oysa kendisine az bağışlanan az sever. Eğer Tanrı'nın lütfu bizi hayrete düşürmüyorsa, bunun nedeni Mesih'ten ayrı olarak ne kadar umutsuz olduğumuzu anladığımız olabilir. Buna ek olarak Hristiyan ailelerde yetişmiş olanlar bazen kendi yüreklerinin kötülüğünü anlatmakta zorluk çekebilir. Köşede sızıp kalmış ayyaş kadar umutsuzca kayıp olduğumuzu, kendimizin ve çocuklarımızın anlamasını Tanrı'nın lütfuyla sağlamak zorundayız. Gerçek değişim, günahlarımızın çoğul, bağışlanmasına ihtiyaç duyduğumuzu anladığımız zaman değil, günah işlemeden duramayacağımızı anladığımız zaman gerçekleşir. Yaşamlarımızı yöneten etki tam da budur. İşte bu noktada Tanrı'nın lütfu bizimle buluşur. Sonuç olarak Tanrı'nın harika lütfunun yaptığı ilk iş umutsuzluk içindeyken bizi bulmasıdır. Tanrı'nın lütfu suçsuzluğu kaderimiz yaptı. İşte burada dünya kadar fark yaratan iki küçük sözcüğün farkına varıyoruz. Ama Tanrı, haleluya, bu iki sözcük dramatik bir değişimin geldiğine işaret verir. Merhameti bol olan, şefkati dolup taşan Tanrı bizi sevgisiyle donattı. Paulus, Romalılar 5. bölüm 20. ayette, günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfunun daha da çoğaldığını söyler. Yani lütfun erişemeyeceği hiç kimse yoktur. İşte sevgili dinleyenler, ilahi katalizör budur. Bizler yaşayan cesetlerken, o bizleri Mesih aracılığıyla diriltti, canlandırdı. Nasıl? Lütufla. O zaman lütuf nedir? Sebebini yalnızca verenin iyilik ve cömertliğinde bulan, Tanrı'nın insanlara olan sevgi dolu hoşgörüsünün tamamen karşılıksız ifadesine lütuf denir. Evet, bu çok hoşuma gitti ve bu lütfun sonucu nedir? 6. ayet bize Tanrı'nın bizi ölümden diriltip Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturttuğunu söyler. Umutsuzca kayıp olan bizler, şimdi göksel babamızla birlikte oturabilir, yakın bir ilişkiye sahip olabiliriz. Bu Tanrı'nın harika lütfudur. Sizi bilmem ama ben bu ayrıcalığın zevkini daha derinden almayı, öğrenmeyi çok istiyorum. Bu lütuf şu anda yaşamımızda iş başındadır. Bazen bir kutsama için elçi Yahuda'nın şu sözlerini kullanırız. Kurtarıcımız tek Tanrı sizi düşmekten alıkoyacak. Kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla tüm çağlardan önce, şimdi ve tüm çağlar boyunca Tanrı'nın olsun. Amin. Onun beğenisini kazanmamızın tek yolu Mesih'te gösterilmiş olan lütuftur. Mesih'in ölümünü günahım için kabul edilebilir tek ödeme şekli olarak kabul ettiğim zaman Mesih'in doğruluğu bana verilmiş olur ve Mesih beni Baba'nın önünde suçsuz olarak temsil eder. Siz ve ben Mesih'te kusursuzuz. Ve bu lütuf yalnızca dünyadaki yaşamımız için değildir. Gelecek için de verilmiştir. Böylece zamanı geldikçe Tanrı, İsa Mesih aracılığıyla zenginliği eşsiz olan sevgi dolu hoşgörüsünü bize göstermeyi sürdürebilir. Lütfunun büyüklüğünü bize göstermesi ebediyetin sonsuz çağları kadar sürer. Böyle bir şeyi hayal bile edemem. Alışık olduğum her şeyin sınırları var. Bir başlangıcı, bir de sonu var. Ancak şarkı sözü yazarı Annie Johnson'ın sözleriyle onun sevgisinin sınırları yoktur. Lütfunun ölçüsü yoktur. Gücünün insanların anlayabileceği bir sınırı yoktur. İsa'daki sonsuz zenginliğinden verir ve verir ve tekrar verir. Tanrı'nın harika lütfunun yaptığı ikinci iş, suçsuzluğu kaderimiz yapmasıdır. Tanrı'nın lütfu, bizi imanlı olmamız için tasarladı. Bakınız, Pavlus burada iman yoluyla, lütufla kurtarıldığımızı söylüyor. İman, kurtuluşumuz için bizi Mesih'e götüren kanaldır. Lütuf da bunu mümkün kılan güçtür. Yani bizler, Tanrı'nın sağladığı lütuf yoluyla, Tanrı'nın mümkün kıldığı iman aracılığıyla kurtulduk. Tanrı'nın beğenisini kendi çabalarımızla kazanabilme teşebbüslerimizi insansal olabilirlikleri ortadan kaldırarak yok eder. 8. ayetteki sözcüklerin Yunanca'daki yapılarına bakılırsa, Tanrı'nın armağanı olarak bahsedilen kurtuluştur. İman ya da lütuf değil ki, onlar da armağandır. Kurtuluş, Tanrı'nın armağanıdır. Tam anlamıyla kurban. İnsan emeğiyle elde edilmesi mümkün değildir. Eğer bu yolla elde edebilseydik, başlarımızla övünmek için bir nedenimiz olurdu. Şimdi bunların hepsi doğrudur ancak şu soruyu sormamıza yol açabilir. Tanrı lütfunu neden size ve bana vermeyi seçti? İşte kardeşlerim, 10. ayet bunun cevabını verir. Biz onun eseriyiz, onun ürünüyüz. Bizim için önceden hazırladığı iyi işleri onun gücü aracılığıyla yapabilmemiz için Mesih'te bir araya getirildik. Şimdi isterseniz bu ayete daha yakından bakalım. Öncelikle yaratılışımız, insan olarak varoluşumuz Tanrı'nın lütfu aracılığıyladır. Sonra da buna ek olarak kurtuluşumuz Tanrı'nın lütfunun ürünüdür. Eseriyiz sözcüğü üzerinde kendi deseni olan bir kumaştan söz eder. Her bir iplik bu kumaşı oluşturmak için birlikte dokunmuş. Bu kumaş sıradan bir kumaş olması için değil, belirli bir işlevi yerine getirmesi için dokunmuş. Tanrı lütfunu bize yalnızca alalım diye armağan etmedi. Onun belirli bir amacı vardı. Bu amaç bizim aracılığımızla iyi olanı yapmaktır. Bunu bize Petrus hatırlatır. Ama siz seçilmiş bir soy, kralın kahinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. Bu iyi işler kurtuluşu kazanmak için değil, Tanrı'ya dönüşün içtenliğini sergilemek içindir. Adam Clark'ın bu ayet hakkında söyledikleri hoşuma gider. Günahtan kurtulmakta olan bizler, kutsallık ruhuna ortak olduk. Bu ruhun bizleri kutsallığı hayata geçirmeye yönlendirmesi doğaldır. Yaşamı kutsal olmayan kişi, Mesih'in lütfu tarafından kurtarılmamıştır. Atamadan önce ya da hazırlık dönemi, Tanrı'nın yüreklerinde yeni bir yaratılışı başlattığı zamana işaret etmelidir. Tanrı'nın ruhlarına esiniyle ilk dokunmasından itibaren ruhların kutsallığı ve Tanrı'nın isteğine uymayı sevmeye başlaması, kutsal ya da Tanrı'ya dönmüş bir canın özüdür. O zaman size soruyorum kardeşlerim, Tanrı'nın lütfu sizce harika mıdır? Onsuz ne kadar umutsuz olduğunuzun farkında mısınız? Yeşaya 64. bölüm 6. ayet, Tanrı'yı tanımayanlara şunları söylüyor. Hepimiz murdar olana benzedik. Bütün doğru işlerimiz kirli adet bezi gibi. Yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi. Gördüğünüz gibi günahlı insanlığımızda bizi Tanrı'nın gözünde kabul edilebilir yapacak hiçbir şeye sahip değiliz. Tanrı'nın lütfu sizin için bir fark yarattı mı? Mesih aracılığıyla yalnızca size sunduğu kurtuluşu kabul ettiniz mi? İsa'nın doğruluğu sayesinde bir imanlı olarak artık Tanrı'nın gözünde kusursuz olduğunuzu şimdi anlıyor musunuz? Ve ebediyetin sonsuz çağları boyunca onun lütfu hakkında öğreneceklerinizi heyecanla bekliyor musunuz? Ve son olarak neden burada olduğunuzu biliyor musunuz? Tanrı'nın harika lütfu yaşamınızda çalışıyor mu? Onun yaşamınızda çalışan lütfunun bir göstergesi olan kutsal bir yaşam sürdürmenin gerekliliğini anlıyor musunuz? Her gün ona görkem getirmesi için yaşamınızın kumaşına kendi desenini dokumasına İzin veriyor musunuz? Her gün Tanrı'nın harika lütfunun gerçekliğinde yürüyor musunuz? Sevgili dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla beraber olmak dileğiyle hepinize mutlu ve güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.
0: Tanrı'nın lütfuyla yetkinleşmek.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Evet sevgili dinleyiciler, bir Umut Kadınları programında yine birlikteyiz. Bu programı dinlemek için zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben Semire, Serap'la birlikte her hafta karşınızda olmak bizim için ne büyük bir heyecan bilemezsiniz sevgili dostlar. Yayın öncesi her programı zevkle hazırlıyoruz ve size armağan etmekten büyük bir sevinç duyuyoruz.
0: Ayrıca programı hazırlarken bizler de pek çok şey öğreniyoruz. Bugünkü programın ilk bölümünde otizm nedir, otizme ne sebep olur ve tipik belirtileri nelerdir, bu soruların cevaplarını ele alacağız.
1: Programımızın ilerleyen dakikalarında çocuklarımıza verebileceğimiz bazı şeyler hakkında da konuşacağız.
0: Evet, çocuklarımıza yaşamlarında temel ihtiyaçlarından çok daha fazlasını vermek zorundayız. Anne babalar olarak onlara yaşamları boyu sahip olacakları bazı armağanlar verebiliriz. Üstelik bu armağanlar pahalı şeyler de değildir. Her anne ve babanın çocuğuna verebilecekleri değerli şeyler vardır. Bunları siz sevgili dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.

0: şimdi sizler için araştırdığımız otizm ile ilgili bilgilere hep birlikte bakalım. Otizm, yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık gelişimsel bir bozukluktur.
1: Peki, otizme ne sebep olur? Bir de buna bakalım. Otizmin nedeni henüz tam olarak tespit edilememiştir. Otizmin tek bir nedeni yoktur. Pek çok nedeni olduğu artık bilinmektedir. Otistik bireylerde beyin hücreleri farklı çalışmaktadır. Hücreler arasında mesaj taşıyan kimyasal ileticilerde eksiklik ya da fazlalık olduğu düşünülmektedir. Bazı genetik hastalıklar otizme yol açar. Genetiğin otizmin nedenleri arasında önemli bir yeri vardır. Kardeş ve ikiz çalışmaları bunu da doğrulamaktadır. Otistik bir çocuğun kardeşinde otizm görülme riski genel popülasyona göre 50 ile 100 kat arasında daha fazladır. Tek yumurta ikizlerinde her ikisinin birden otistik olma oranı çift yumurta ikizlerine göre çok daha fazladır. Bütün bunlar genetiğin etkisini bize gösteriyor. Fakat sadece genetiğin tek neden olmadığı noktasına da ulaştırıyor. Sadece genetik etkili olsaydı tek yumurta ikizlerinde her iki bebeğin de her zaman otistik olması gerekirdi.
0: Ayrıca yapılan araştırmalar tek bir gen değil birden çok genin etkileşimi sonucu hastalık yapıcı etki oluştuğunu ortaya koymuştur. Klinik tablodaki davranışsal çeşitlilik çevresel faktörlerinde etkili olduğu düşündürülmektedir. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası faktörler ile otizm arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Evdeki bulgular genetik olarak otizme yatkınlığı olan çocukların doğum sırasında sorun yaşama riskinin daha fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca anne karnına geçirilen kızamıkçık virüsünün pek çok anormalliğinin yanında otizme de yol açtığı biliniyor.
1: Kesin olarak bilinmektedir ki otizm tek bir nedenle olmaz. Birden çok etkenin bir araya gelmesiyle meydana gelen oldukça karmaşık bir durumdur.
0: Evet, bir de otizm erkeklerde kızlara oranla 4 kat daha fazla görülürmüş. Fakat genelde kızlarda daha ağır seyreder. Otistik bireylerinin %70'inde zeka geriliği görülmekteymiş. %30'unda ise normal ve bu %30'luk dilimin %10'u üstün zekaya sahiptirler. Zeka düzeyi ve eşlik eden diğer hastalıklar otizmin ağırlık derecesi üzerinde belirleyici rol oynar. Eşlik eden hastalıklar arasında en sık rastlananlar dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, duygu durum bozuklukları ve epilepsidir. Her 3 çocuktan biri epileptik anlamda risk taşımaktadır. 0-5 yaş arası ve ergenlik döneminde epilepsi nöbetlerinin görülme olasılığı kesinlikle artar.
1: Ülkemizde kayıtlara göre 271 bin otistik özellikleri olan bireyin bulunduğu, bu rakamın 81 binin 0 ile 14 yaş arası çocuklardan oluştuğu tahmin edilmektedir. Her 110 çocuktan biri otistik özellikler göstermektedir. Evet, otizmin tipik belirtileri nelerdir? Bunu maddeler halinde istersen sayalım Semir'ciğim.
0: Tabii ki. Mesela yaptığımız araştırmalarda çok ilginç şeyler aslında gördük. İlk olarak kendisine seslenildiğinde, adıyla seslenildiğinde tepki vermezler. Bir diğeri ise bazıları fiziksel temasa, yani öpülmeye, sarılmaya izin vermez ya da hoşlanmazlarmış. Çoğunlukla insanları değil cansız varlıkları tercih ederler. Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler. İşaret etmezler, ihtiyaçlarını yetişkinin elini kullanarak ifade ederler. Taklit becerisi yoktur ya da sınırlıdır. Konuşma birçoğunda gelişmemiştir. Konuşma gelişse bile bunu iletişim aracı olarak kullanmazlar. Zamirleri ters kullanırlar. Uygun olmayan vurgulamalar, kalıp cümlelerle konuşurlar. Uygunsuz gülme ve gülüşmeler vardır. Düzen takıntıları vardır. Nesne takıntıları da vardır. Objelere, gereksiz yere bağlanma, ip, pet şişe, araba ve buna benzer şeyler. Diğerlerini istersen sen de sayabilirsin Serapcığım.
1: Hayali oyun oynamazlar ve bazıları ses, acı, koku, ışık ve dokunuşa aşırı hassasiyet gösterebilir ve aşırı tepki gösterebilirler. Yemek yeme bozuklukları da vardır. Bazıları kendine ve çevresindekilere, eşyalara zarar verebilir. Beklemeye ya da isteklerini ertelemeye pek tahammülleri yoktur.
0: Bir de her şeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşamak, bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek de belirtilerinden bir tanesidir. Uygunsuz ve sebepsiz gülmek veya ağlamak, aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik, tehlikeye karşı duyarsızlık.
1: Evet, otizmin belirtileri daha devam ediyor. Göz temasının çok az ya da hiç olmaması ve sürekli olarak aynı oyunları oynamaları, motor hareket gelişiminde düzensizlik, işte topa vuramama ya da küpleri üst üste koyamama gibi düzensizlikler, motor hareketleri gelişmemektedir. Yalnız kalmayı çoğu zaman tercih etmektedirler. Temastan ve kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmazlar. Objeleri kendi etrafında çevirip dururlar.
0: Bir de seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlıkları belirtilerinden bir tanesi. Son olarak da bir sebep olmadan strese girebilir ve üzüntü duyabilirler.
1: Evet, Amerikalı bilim adamları otizm teşhisi konulan bazı çocukların yaşları ilerledikçe bu hastalıktan kurtulabildiklerini açıkladı. Ama bunun için erken teşhis otizm tedavisinde çok önemli bir işleve sahiptir. Bu yüzden sevgili dinleyiciler, çevremizdeki tanıdıklarımızı ya da kendi çocuğumuzu kontrol edelim ve bakalım hani ne gibi tepkiler veriyor bebek yaşlarında. Eğer size farklı ve tuhaf hareketler gösteriyorsa lütfen hemen bir doktora ya da uzmana lütfen başvurun.
0: Unutmayalım ki her zaman için erken teşhis kesinlikle çok önemlidir. Sevgili dostlar, şimdi kısa bir müzik aramız olacak. Aradan sonra Umut Kadınları 2. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Bizden ayrılmayın.

0: Tekrar merhaba sevgili dinleyiciler, ben Semire. Program arkadaşım Serap'la birlikte Umut Kadınları programımız kaldığı yerden devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde otizm nedir ve belirtileri hakkında sizlerle yaptığımız araştırmaları paylaştık. Otizmin belirtileri konusunda dikkatli olmanızı önermekle birlikte kesin teşhisin ancak uzman bir hekim tarafından konulabileceğini de vurgulamak istiyoruz. Eğer çocuğunuzun otistik olduğundan şüpheleniyorsanız zaman geçirmeden onu doktora götürmelisiniz.
1: Otizm kalıtsal olabileceği gibi doğum sırasındaki komplikasyonlar nedeniyle de oluşabilir. Önemli olansa otistik çocuklu aileler için bir umut olduğudur. Evet, otistlerin bazıları çok zeki olabilir. Hatta üniversiteyi bile başarıyla bitirebilirler.
0: Haklısın Serapcığım. Sevgili dinleyenler, düşünüyorum da çocuklarla hepimiz bir şekilde ilişki kurarız, öyle değil mi? Eğer kendi çocuklarımız yoksa bile yakınlarımızın, dostlarımızın çocukları var. O da yoksa kendi çocuklarımıza dair bir şeyler hatırlayabiliriz, kendi çocukluğumuza dair. Küçük bir kızken büyüyünce kendi çocuklarımın olup olmayacağını düşünürdüm. Bebeklerle oynamayı çok severdim. Onlara iyi davranmamız gerektiğini ta o zamanlar bile biliyordum. Örneğin abim beni kızdırmak için bebeğimi baş aşağı tutup sallardı. Bunu görünce ağlardım. Bebeğimi ondan alır, kucağımda sallardım. Onu yatağına yatırdığımda üşümesin diye battaniyesini de sıkıca üzerine örterdim. Ama ergenlik çağıma geldiğimde çok sevdiğim bir ablamın çocuğunu kucağına aldığını gördüm ve inanılmaz, o kadar yakındı ki teyzesi gibiydim ve çok heyecanlanmıştım. Onun tatlı yüzüne bakmak, minnacık ellerini tutmak bana büyük sevinç veriyordu. Ben de gençtim ve yeğenim sayabildiğim bir bebek dünyaya gelmişti. O güzel anlar yüreğimde ve zihnimde hala var. Ama o bebek büyüyüp yürümeye başladığında onda anormal bir şeyin olduğunu fark ettik. Normal bir çocuğunkinden daha farklı yürüyordu ve kolaylıkla bir şeye çarpıp düşüyordu. Ardından kalçasının çıkık olduğunu anladık. Kalça kemiğinin oyuğu kemiği düzgün tutacak kadar derin değildi. Bu küçük şirin kız durumunun düzeltilmesi için bir dizi tıbbi tedaviden geçmek zorunda kaldı. Bacaklarını kalçadan itibaren alçıya aldılar. O hastanede yattığında acıyla ağlarken yanında durup onu yatıştırmaya çalışmamızı hala hatırlıyorum. Elimde olsa bütün acılarını dindirmek isterdim.
1: Neler hissettiğini tahmin edebiliyorum. Tabii senin gibi hissetmem mümkün değil ama ben de evlendikten sonra ve çocuklarım olduktan sonra çocuklara ve özellikle de o küçücük bebeklere bakışım, nasıl anlatayım, çok çok değişti. Artık hani eskisi gibi değil, daha ilgi ve alakalı olabiliyorsun. Sokakta gördüğüm her çocuğa daha dikkatli bakabiliyorum. Her anne dediklerinde kafamı hep çeviriyorum. Yani artık oyuncak bir bebekle değil, artık gerçek ve canlı ve sürekli iletişim içinde olan bir bebekle yüz yüzeydim. Yaşadığım sevincin yanında tabii korkuyla karışık bir heyecan da duymuyor değildim doğrusu. Evet Semine, çocuklarımız için her zaman en iyi olanı isteriz. Öyle değil mi sevgili dinleyiciler? En iyi giysilere, en iyi eğitime, en iyi arkadaşlara sahip olmalarını isteriz. Oysa bazen bu koşulları onlara sağlayacak durumda olamayacağımızın da farkındayızdır. Yine de yaşamdaki en güzel şeylerin bedava olduğunu unutmayalım. Şimdi çocuklarımıza nitelikli ve kalıcı armağanlar nasıl sağlayabileceğimizle ilgili bir dinleyicimiz tarafından bize yazılmış bir mektubu okumak istiyorum. Selam sevgili dostlar. Çocuklarla ilgili programınızla ilgili olarak ben de birkaç şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çocuklarımın bebeklik günlerini düşündüğümde onları kucağımda salladığım günler, ilk adımlarını attıklarında ellerinden tuttuğum anlar sanki dünmüş gibi geliyor. Oysa en büyük kızım şimdi 19 yaşında ve üniversitede. En küçük kızımsa 16'sında ve bir yıl sonra liseyi bitirecek. Zaman ne kadar da çabuk geçmiş. Onlar şimdi harika birer genç kız. Onlara bebekliklerinden itibaren pek çok şey öğretmeye gayret

0: hayret ettim. Çocuklarımıza her gün öğretebileceğimiz önemli şeyleri hiç düşünmüş müydünüz? Bizler çocuklarımızın sahip olabileceği ilk öğretmenleriz. Onların yaşamlarının ilk yıllarında çok önemli bir yerimiz var. Anneler olarak çocuklarımızı geleceğin yetişkinleri olarak biçimlendirmek, ebeveynler olarak bizlerin elinde. Bu muazzam bir sorumluluk. Tabii çocuk sahibi olduğumuz o ilk yıllarda bütün bunları kavrayıp, şimdi anladığım gibi anladığımı söylersem gerçekçi olmaz. Bunları daha ziyade zaman içinde öğrenip, kavradığımı söylemem de daha uygun olur. Bugünden geriye doğru baktığımda, çocuklarımızın Tanrı'nın bize geçici bir süreliğine emanet ettiği armağanlar olduğu kanısındayım. Tanrı bütün anne ve babalara çok özel bir hazine emanet etmiştir. Onlarla geçireceğimiz zamanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Zira zaman akıp gidiyor. Onlara sana ne verebilirim çocuğum diye sorsaydınız, eminim sizden türlü türlü ilginç şeyler isterlerdi. Peki onların yaşamlarını sonsuzluk boyunca etkileyecek neler verebilirsiniz? Çocuklarımıza verebileceğimize inandığım birkaç şey vardır. Yani bütün yaşamları boyunca onlarda kalacak olan zor ve sıkıntılı zamanlarda destek alacakları türden şeyler. Bunlardan biri doğal olan bir şeydir. Anne sevgisi. Evet, doğal olan şey anne sevgisidir. Bebeğinizin yüzüne ilk baktığınız anda, minik ellerine ilk dokunduğunuz anda ona aşık olursunuz. Öyle değil mi? Çocuklarımızın sevgimizi hak etmek için bir şey yapması gerekmez. Yüreğimizin derinlerinde onları çok sevdiğimizi biliriz. Bu koşulsuz sevgi çocuklarınız için son derece önemlidir. Onların sevildiklerini ve daima sevileceklerini bilmeye ihtiyaçları vardır. Kızlarım ne kadar uzakta yaşarsa yaşasın, hangi yaşa gelirlerse gelsinler, hangi seçimleri yaparlarsa yapsınlar, onları hep çok seveceğim. Tanrı, biz anneleri böyle yaratmıştır. Bunun gibi onlara örnek alacakları, bizim gibi benzer zorluklardan, sıkıntılardan, yaşamın getirdiği acılardan geçerken dayanmalarını, bu süreçlerden esenlikle çıkabilmeleri için ihtiyaç duyacakları türden örnek bir yaşam sürdürmek de onlar için iyi bir armağan olacaktır. Bütün bu zorlu zamanlarda Rab'be güvenmek ve onlara da bu örneği bırakmak sanırım onların kalan yaşamlarında yararlanabilecekleri güçlü bir destek olacaktır. Evet, mektubuma son verirken sizleri bu konuda daha çok teşvik etmek istiyorum. Belki çocuklarınıza en doğru bilgileri ve öğütleri vermektesiniz. Şunu hatırlatmakta fayda var. Çocuklarımızın çocukluk dönemleri çok çabuk geçmektedir. Şimdi çocuklarınız büyümeden onlarla geçireceğiniz her anı iyi değerlendirin. Çocuklar Tanrı'dan verilmiş bir armağandır. Bunu unutmayalım. Onlar çok değerlidir. En iyi miras biz ebeveynlerin çocuklarımıza öğrettikleridir. Ve unutmayalım ki çocuklarımız onlara söylediklerimizden çok yaptıklarımızla ilgilenirler. Onları örnek alırlar. Sevgiyle esen kalın.
1: Doğrusu bu sözlerden sonra benim söyleyebileceğim pek bir şey yok. Harikaydı her şey. Sevgili dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle yüreğini, duygularını paylaştığı için. Sevgili dostlar, maalesef ki bir programımızın daha sonuna geldik. Programımızı sonlandırmadan önce bizlerle görüşlerinizi, önerilerinizi, yüreğinizi paylaşabileceğiniz adreslerimizi vermek istiyorum. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrar ediyorum, umutkadınları@hotmail.com. Ayrıca bize mektup yazmak isterseniz posta kutusu 5-34350 Beşiktaş İstanbul adresinden ulaşabilirsiniz. Bir başka programda buluşuncaya kadar esen kalın, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: En ufacık günahın bile bizi Tanrı'nın bembeyaz paklığından ayırdığını içten içe hepimiz biliriz. Ve hepimiz günah işleriz. Suçlayıcı şeytan biz Hristiyanları işaret ederek şu haline bak. Yine günah işledin. Kutsal Tanrı'nın huzurunda bulunmaya hakkın yok. Pes et. Senin için umut yok. Asla cennete gidemeyeceksin der. Ancak bu suçlayıcı cümlelerin döküldüğü ağzı susturmanın bir yolu var. Bugün bunun ne olduğunu öğreneceğiz. Bugün Pastor Lutzer'ın Efesliler kitabından aldığı Gözle Görünmeyen Savaş dizisine devam edeceğiz. Doğruluk zırhı üzerinde konuşurken Efesliler 6. bölümü açalım.
2: Hristiyan yaşamını çoğu zaman bir savaş alanı gibi değil, bir oyun parkı gibi gördüğümüzü düşünüyorum. Ama bir savaş alanıdır. Sen de hoşuna gitse de gitmese de bu savaşın içindesin. Gidip bu savaşa katılmana gerek yok. Savaş sana gelir. Kutsal kitap, savaşımız insanlara karşı değil der. İmanlı olsan da olmasan da bu doğrudur. Kutsal kitap, müjdeye inanmamaları için şeytanın kurtulmamış olanların zihinlerini kör ettiğini söyler. İsa, söz vaaz edildiğinde şeytanın gelip insanların zihninden sözü alıp götürdüğünü, insanların bunun için inanmadığını söyledi. Yani hepimiz bu savaşın içindeyiz. Bugün burada bulunan Hristiyanlara şeytanın stratejisini hatırlatmak istiyorum. Günahı bizim için çekici kılmak ister. Günah işleme sürecinde Tanrı ile olan paydaşlığımızı bozmak ister ve bozar da. Tanrı ile yürüyen insanlardan nefret eder. Burada yanlış yollara sapmış bir Hristiyan olarak bulunuyor olabilirsin. Tanrı ile paydaşlık içinde değilsin. Bu durumda zaferi şeytan kazanmış olur. Yüce Tanrı ile olan paydaşlığımızı koparmak onun önemsediği bir zaferdir. Truva halkı tarafından tutsak alınan Kraliçe Helen'in hakkındaki öyküyü ya da sanırım efsaneydi hatırlıyorsun değil mi? Yunanlar yaklaşık 10 yıl boyunca Truva'yı yenmeye çalıştılar ama başaramadılar. Kenti ele geçiremediler. Onlar da kurnazca bir plan yaptılar. Planları dev bir tahta at yapmaktı. Bu dev atın içini askerlerle dolduracaklardı. Atı kentin kapısına kadar getirdiler ve halka bunu size hediye ediyoruz dediler. Truva halkı tuzağa düştü. Atı kentin içine aldılar ve bir şölen düzenlediler. Öykünün geri kalanını biliyorsun. Gece geç saatlerde askerler attan çıktılar. Koşarak kentin kapılarını açtılar. Dışarıda bekleyen askerler içeri girdi ve Truva'yı ele geçirdiler. Bizim iki düşmanımız var. Yüreğimizin içinde bir düşman vardır. Biz buna benlik diyoruz. İsa kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır demiştir. Dünyadaki tüm günahların tohumları yüreğimizde mevcuttur. Bu içimizdeki düşmandır. Bir de dışımızda bir düşman vardır. O da şeytandır. Dışarıdaki düşman içerideki düşmanın kapıyı açmasını ister. Böylece dışarıdaki düşman içeri girer ve içerideki düşmanla işbirliği yapar. Bazen bu işbirliği şeytanın kişiyi tamamen istila etmesi ya da ele geçirmesiyle sonuçlanır. Örneğin Yuhanna 13'teki Yahuda'yı düşünelim. Yahuda'nın Mesih'e ihanet etmeye karar verdiğini söyler. Hepsi sofradayken İsa, "Sizden biri bana ihanet edecek," dedi. Ve sonra Yahuda lokmayı alır almaz şeytan onun içine girdi. Vay canına, sofrada oturuyorlarken şeytan henüz Yahuda'nın içine girmemişti. Lokmayı aldıktan sonra girdi. Mesih'e ihanet etmeye karar vermişti. İçerideki düşman dışarıdaki düşmana kapıyı açtı. Yahuda onu günahlarından kurtarabilecek tek kişiye ihanet etmek gibi korkunç bir işi yapan biri olarak tarihe geçti. Biz de bununla mücadele ederiz. Savaşın yapısını anlamak için Efesliler 6'da şöyle dediğini hatırlayalım. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Pek çok ruhsal, duygusal ve hatta birbirimizle yaşadığımız çatışmalar şeytanın ayartmaları tarafından kışkırtılır, körüklenir ve ortaya çıkartılır. Ve sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın der. Bir önceki mesajımızda belimize gerçeği kuşanmaktan söz ettik. Bugün de doğruluk sırrından söz edeceğiz. Efesler 6 yerine Romalıları açmanızı isteyeceğim. Doğruluk sırrının ne olduğunu ve nasıl uygulayacağımızı anlamak istiyorsak, bugün buradan bizi dönüştürecek yalnızca bu hafta değil sonsuza kadar gerçekle ayrılmalıyız. Bugün Tanrı'nın doğruluğu hakkında paylaşacağım gerçeklerden bazıları her gün uyguladığım pratik gerçeklerdir. Bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Romalılar 10'la başlayacağız. Asıl bakacağımız metin Romalılar 3 olacak. Elçi Paulus iki tür doğruluktan söz eder. Aslında bunu kitap boyunca yapar ama ben Romalılar 10. bölüm 3. ve 4. ayeti seçtim. Şöyle der, Tanrı'nın öngördüğü doğruluğu anlamadıkları ve kendi doğruluklarını yerleştirmeye çalıştıkları için kendi doğruluklarını oluşturmaya çalışan İsrail halkından yani kendi zamanındaki Yahudilerden söz ediyor. Tanrı'nın öngördüğü doğruluğa boyun eğmediler. Oysa her iman edenin aklanması için Mesih kutsal yasanın sonudur. Kendi doğruluklarıyla Tanrı'nın doğruluğu arasındaki zıtlığa dikkat et. Ben de mesajımıza bugün buradan başlayacağım. İnsanların doğruluğundan söz edeceğim. İnsanların doğruluğu dindar olma kararıdır. Dinin gereklerini yerine getirme kararıdır. Bu sayede disiplinli olursun ve gereklilikleri yerine getirmek için elinden geleni yaparsın. Tapınağa gidersin, kiliseye gidersin. Sana söylenen kurallara uyarsın. Gelenek neyse ona uygun şekilde ibadet edersin. Bunlar dünyadaki her din için geçerlidir. Bu tür bir doğruluk Tanrı'nın doğruluğuna yaklaşamaz. Şeytanın bütün ateşli oklarını söndürecek olan doğruluk bu değildir. Bunun nedeni de insanların doğruluğunun lekelenmiş olmasıdır. Tamamen lekelenmiştir. Bizler cömertiz ama içten içe fark edilmeyi umuyoruz. Yaptıklarımızı karışık niyetlerle yaparız. Bir şeyler yaparız, harika bir şey yaptığımızı düşünürüz. Ama aslında her zaman o şeyi başkaları için yapma ve fark edilme arzusu vardır. Size başıma gelen şu olayı daha önce anlatmıştım ama buraya uygun olduğu için tekrar anlatacağım. Bir gün arabada giderken arabasını yolun kenarına çekmiş bir kadın gördüm. Benzini bitmişti. Benzin istasyonuna gittim. Oradan bir bidon almak zorunda kaldım. Çünkü bidonu geri getireceğime inanmadılar. Bidona benzin doldurdum. Geri dönüp kadının arabasına koydum. Orada yolun kenarında bu işi yaparken kendi kendime keşke Moody Kilisesi'ndekiler beni şimdi görebilse diye düşündüm. Niyetlerimiz hep böyle karışıktır. Tanrı'nın doğruluğu daha yüksek bir seviyeye çıkarılmış insan doğruluğu değildir. Tanrı'nın doğruluğu tamamen farklıdır. Bu nedenle Tanrı'nın huzurunda kendi yaptıklarında duracaksan kabul edilmeyeceğini, reddedileceğini vurgulamak isteriz. Bunun nedeni insan doğruluğunun Tanrı'nın doğruluğuna erişemeyeceğidir. Hristiyanlar olarak şeytana karşı savaşmak için insan doğruluğunu da kullanabiliriz ama bu hiçbir işe yaramaz. Şöyle yapıyoruz. Şeytan gelir ve bizi suçlar. Bizi suçlamayı çok sever. Bize geçmişi hatırlatmaya bayılır. Tamam, gelir ve bize hatırlatır. Sen nasıl bir Hristiyansın? Şu yaptıklarına bir bak. Tanrı'nın seni hala sevdiğine ve seni umursadığına gerçekten inanıyor musun? Yaptıklarını görmüyor musun? Tanrı sana çok kızgın. Sen en iyisi ondan uzaklaş. Şeytan bunları söyler. Tamam mı? İnsan doğruluğu açısından düşünerek buna nasıl karşılık verebiliriz? Şöyle deriz. Dur bir dakika, ben o kadar kötü değilim. Kiliseye gidiyorum. Pazar okulundayken ayetler ezberledim. Çoğu zaman dürüstüm. Yaptığım bir sürü iyilik var. Ben iyi bir insanım. Beni kötü gösterme. Şeytanla bu şekilde savaşırsan o da seni çiğ çiğ yer. İnsanın doğruluğu şeytanın ateşli oklarının hiçbirini söndüremeyeceği için o buna bayılır. İnsanın doğruluğu hiçbir zaman Tanrı'nın bağışlamasını satın alamaz. Yalnızca Tanrı'nın bize verebileceği korumayı satın alamaz. İnsan doğruluğu zayıf ve yetersizdir. Bunları yapmak iyidir ama bize Tanrı'nın huzurunda bir statü kazandırmaz. Bu örneği daha önce kullanmıştım ama çok seviyorum. 1 milyon tane muzdan bir portakal elde edemeyiz. Şimdiye kadarki bütün insanların doğruluğunu alıp bir araya toplasak, Tanrı'nın doğruluğunun tek bir zerresine bile yaklaşamayız. Bugün kiliselerde kendi doğruluklarını oluşturmuş milyonlarca insan var. İyi olduklarını düşünüyorlar ve Tanrı'nın doğruluğu hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Arkadaşlar, Tanrı'nın doğruluğunu ve bunun ruhsal savaşta nasıl kullanılacağını öğrenmek için bir sonraki programımızı dinlemeyi unutmayın. Tanrı'nın doğruluğuyla ilgili olan bu mesajın her gün uygulamaya çalıştığımız bir mesaj olduğunu keşfedeceksiniz. Tanrı'nın doğruluğunu anladığımızda bunun insan doğruluğuna ne kadar zıt olduğunu da göreceğiz. Kazanmak için koşmak programında bize katıldığın için çok mutluyuz. Hepimiz ruhsal bir savaşın içindeyiz. Şeytan yutacak birini arayarak dolaşıyor. O bizi yok etmek istiyor. Yaşam yolculuğumuz boyunca ruhsal kayıplar vermemizi istiyor. Hadi biz kazanalım. Evliliğindeki, ailesindeki ruhsal savaş nedeniyle zor zamanlardan geçenler olabilir. Bazılarınız bunları başkalarının yaşamlarında, akrabalarınızın yaşamlarında, hatta kilisenizdeki insanların yaşamlarında deneyimliyorsunuz. Şeytanın aktif olduğunu biliyorsun. O halde soru, onu nasıl tanıyacağız? Gerçeği ona karşı nasıl kullanacağız? Altımızdaki zemin kaygan görünse bile nasıl yerimizde duracağız? Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Bizim için dua edin. Tanrı sizi kutsasın.
3: Yedi bölümden oluşan Gözle Görünmeyen Savaş dizisinin üçüncü mesajı olan Doğruluk Zırhı adlı mesaja bugün başlamış olduk. Bir dahaki sefere Tanrı'nın doğruluğunu neden hiçbir zaman kendi kendimize elde edemeyeceğimiz hakkındaki konuşmamıza devam edeceğiz. Kazanmak için koşmak, yaşam yarışını koşarken Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardım etmek için hazırlanmıştır. İsa'yı tanıyabilmen ve izleyebilmen için yolun her adımında kutsal kitaba dayanan öğretişler sunuyoruz.

Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. We want to see

0: geldiniz değerli Radyo Light dinleyicileri. Yine başka bir dünyadasınız. Anlatacak ne kadar çok şeyimiz varmış. Böyle şeylerin farkında olarak, böyle şeyleri anlatarak, uygulayarak bambaşka dünyaların kapılarını aslında aralayabiliriz. Tek yapmamız gereken şey hayatımızda ufak tefek değişiklikler yapmaya razı olmak, biraz efor sarf etmek, biraz dengeyi bulmak. İşte biz de bunun için buradayız değil mi Gamzeciğim?
1: Evet.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün size şükretmekle alakalı konuşacağız. Şükretmenin tamam yararlarını anlatacağız ama her yerde zaten anlatılıyor biliyorsunuz. Bu sadece böyle spiritüel bir şey olarak algılanmamalı normalde.
1: Evet.
0: Bu hayatımızda odağımızı doğru düzgün toplayabilmemiz için kullanabileceğimiz bir şey. Dolayısıyla hayatımızda daha güzel şeylerle karşılaşmak için ve aslında problem çözme yeteneğimizi geliştirmek için belki de başka yararlar da var tabii ki. Başka yararlar sağlamak için yaptığımız bir şey. Ve diyelim ki gençler, hep genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler ve genç nesli yetiştirenler. Şükretmek önemlidir.
1: Çok
0: bugün
1: önemli.
0: Yapmak istediğimiz şey size şükredecek ufak şeyler vereceğiz ve beraber yapacağız. Yani biraz interaktif gibi olacak. Gamze bir şey okuyacak, ben kendim onunla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Bu şekilde beraber şükrederek ve
1: evet.
0: Gamze de kendi şükürlerini söyleyecek.
1: Evet.
0: Ve sizden de o arada kendi şükürlerinizi söylemenizi istiyoruz. Sadece düşünün, eğer dışarıdaysanız şu anda bizi konuşabileceğiniz bir ortamda dinlemiyorsunuz. Sadece aklınızdan geçirmeniz bile yeterli. Ve amacımız nedir? Bu programın sonunda ne kadar çok şükredebileceğimiz şeyimiz olduğunu görmüş olacağız. Tabii ki Gamze'nin o güzel girişlerini şöyle bir dinleyelim bakalım.
1: Odaklandığınız şeyin çoğunun olacağını biliyor muydunuz? Hem de seçici algıdan dolayı hem de kendinizi ister istemez o şeyin içinde çekeceğinizden dolayı. Yani olumsuz şeylere odaklandığımızda gitgide olumsuzlukların içine gömülmeye başlıyoruz. Ama tam tersi durum ne olursa olsun şükredecek şeyler bulduğumuzda etrafımızdaki olumlu şeyler de gerçekten çoğalıyor. Tecrübeyle sabittir. Evet.
0: Nasıl aslında normalde? Hani kuantum diyorlar iyi düşün iyi olsun. Hayır yani iyi düşün oradaki olay iyi olacak iyi olacak dedim işte iyi olacak dedim ama kötü oldu gibi bir şey değil. Şükretmeyi bir nasıl diyeyim zihin yapısı olarak düşünebilirsiniz. O zaman zaten bir şeyin çıkış noktasını sürekli buluyor olacaksınız. Ortada çok büyük bir problem bile varsa siz zaten çıkış noktasını görmeye çalışacağınız için çözümü de kolaylıkla bulacaksınız. Dolayısıyla sizin için normalde işin içinden çıkılmaz dediğiniz şeyler artık çok daha kolaylaşmış olacak. Neden? Çünkü çözümleri bulabiliyoruz. Neden? Çünkü şükretmeye, nedir şükretmek? Olumlu olanı aradan görebilmeye kendimizi artık hani alıştırdık.
1: Evet.
0: Bu bir antrenman gibi öyle düşünün. Hı hı. Ve beynimiz buna çok güzel tepki veriyor. Ve o zaman hep iyi olanı, iyi olanı, iyi olanı bulabildikçe, hep çıkış noktasını bulabildikçe artık hayatımıza da otomatik olarak yani gayet de fiziksel olarak, bilimsel olarak da iyi şeyler gelmeye başlıyor. Neden? Çünkü problemin içinde debelenmek yerine biz artık ışığı görmeye başlıyoruz. Hani hep bir örnek vermiştim daha önce. Karanlık bir kuyuda olabiliriz ama bazılarımız yukarı bakıyor.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla sadece aşağı, ay ne kadar da kötü, bu da öyle de kötü, böyle de kötü demenin bize yararı yok. Eğer yukarı bakarsak şunu göreceğiz, bir çıkış var, evet. Neticede var ve bu çıkış için şükrediyoruz.
1: Evet.
0: Sadece tek mesele oraya nasıl ulaşacağız?
1: Hı.
0: İşte böyle. Şimdi
1: evet.
0: Bir sürü şükür konumuz var. Hadi bakalım
1: evet,
0: başlayalım.
1: Evet, harika bir konu ve çok sevdiğim bir konu gerçekten. Evet sen Nisan şükreden bir misindir?
0: Benim şükür defterim var. Bazen
1: evet.
0: Oturup şükredeceğim şeyleri yazıyorum. Bazen çünkü kendimi kötü hissediyorum sonra kendime hatırlatmam gerekiyor. Bak nelerin var. Yani tabii bu
1: gerçekten.
0: İlla da şuyum olduğu için buyum olduğu için olmuyor her zaman. Ama şükrettiğim pek çok şeyi yazdığım bir defter var. Ve sonra bazen hani dönüp birkaç sayfa öncesini vesaire okuyorum. Aa diyorum doğru bu da vardı. Sonradan da kendime hatırlatıyor. Bak senin buyun var, şuyun var, şu oldu bak falan. Bunları unutma. Hayatta güzel şeylerin de olmuşluğu var yani. Bu kadar da kötü değil diye. Sen şükrediyor musun?
1: Evet. Eskiden çok gerçekten söylenen bir insandım. Artık yani bunun da farkına vardım tabii ki. Bir süre sonra kendinizi fark etmeye başladığınızda, yani buna istekli olduğunuzda daha doğrusu, nelere sürekli söylendiğinizi ve ne kadar söylendiğinizi, ne kadar şükrettiğinizi fark etmeye başlıyorsunuz. Sonra kendinize kızıyorsunuz, ne kadar ayıp yani gerçekten. Şükredecek aslında ne kadar çok şeyin olduğunu fark ediyoruz ve evet, şükreden bir insanım ben de artık.
0: Buradaki problem, probleme mi çözüme mi odaklandığımız?
1: Evet.
0: Buradaki sorun sadece böyle algılandığı gibi ruhsal bir şey değil. Yani biz sürekli olarak evet bu sorun var, bu sorun var, var işte şöyle de oldu, böyle de oldu daysak eğer zaten oradaki çözümü göremeyiz. İşe yarasın ya da yaramasın, ufacık bir çözüm varsa onu denemek zorundayız. Çünkü o çözüm daha büyük bir çözümü daha sonrasında oluşturuyor.
1: Kesinlikle.
0: Yapacak başka bir şey yok. Hadi bakalım. Başka sorumuz var mı?
1: Tabii ki. Şükretmenin önemini ne zaman fark ettin?
0: Ben bir ara bir eğitim, yani bir kitap üzerinden bir eğitim, seminer gibi bir şey işte yapıyordum. Neyse, kişisel gelişimle alakalı. O kişisel gelişim seminerinde şükretmek için defter değil de mesela bir hafta boyunca sabah sayfaları yazılıyor. Şu anda şükredebileceğiniz 5 şey yazın gibi. Şimdi bizim yapacağımız şey daha gelişmiş bir şey. İlk 5'te, ilk 10'da, bazen 100'de, yani şöyle 50 tane ilk yazdığımızda sadece şunu yazıyor oluyoruz. Evim olduğu için teşekkür ederim ya da evim olmadığı işte telefonum olduğu için teşekkür ederim falan. Aklımızda ilk başta şöyle bir şey oluyor. Telefonum var ama eski. Hemen çünkü o böyle kötü olanı görmeye alışmış olan beynin tarafı hemen oradan böyle dürtüyor. Hiç de o kadar iyi bir şey değil ki, niye şükrediyorsun ki onun için falan diye. Ama ondan sonra ona şükrettikçe şükrettikçe zaten gerçekten ihtiyacınız varsa gerekli olan da size geliyor. Yani o yüzden şükredecek tarafınızı hani böyle daha besleyip besleyip, siz onu besledikçe de hani zıtlık yasası gibi bir şey düşünün. O böyle sürekli içinizde budu budu budu budu budu budu budu söylenen taraf sönmeye başlıyor. O yüzden hani söylenmeyi bırak, şikayet etmeyi bırak bir çözüm değil. Şikayet etmeyi o kişinin bırakması için, söylenmeyi bırakması için yapması gereken şey tam tersini yapmak. Yani şükretmek. Ben o seminerde fark etmiştim ve ben bunu yaptıkça yaptıkça bir ara kendimi şükrediyor zannediyordum. Daha sonra bu defterimi yapmaya başladıkça, şükür defterimi. Aslında o zamanlar o kadar da şükretmediğimi. 5 şey neymiş ya? Orada 1000 şey var belki o defterde. Yani böyle bir defter ve 2 sütuna bölük olarak düşünün her sayfayı. Arkalı önlü öyle defter dolu yani. Evet, bir sonraki.
1: Her zaman gerçekten çoğalsın, kendimizi her zaman fark edip de yaşamımızı, sahip olduklarımızı daha da çoğalsın gerçekten. Evet, yazmaya başlasan şükredecek kaç şey bulursun?
0: Şu anda 1000 şey vardır. Şu anda yazmaya başlasam her seferinde 100'ü geçiyorum.
1: Bunu dinleyenlere de soralım. Siz de kendiniz için bunu lütfen düşünün ve yazın. Yazmaya başlayın şimdiden siz de.
0: Bakın bazen şöyle bir şey oluyor. Şimdi sanılıyor ki biz burada radyoda falan şimdi ajitasyon yapmayacağım, biz de acılar insanıyız falan gibi bir şey yapmayacağım ama gençler, biliyorum sınavlarınız var ya da işte zorlanıyorsunuz, biliyorum hani bazen ekonomik bir şeyler oluyor, işte İstanbul'da yaşıyorsanız gürültülü trafik var olabilir. Bunların ben de farkındayım, ben de aynı yerlerde yaşıyorum, ben de aynı şeyleri yaşadım. Kendime örnek vermekle alakalı olarak söylemiyorum ama illaki hayatımızda kanıksadığımız bir şeyler vardır. Mesela şimdi artık bayağı bir zaman oldu ama deprem olduğunda şöyle bir şey oldu. Bir sabah bir kalktık ki meğer her sabah çatımız hala başımızın üstünde olduğu için şükretmeliymişiz.
1: Gerekiyormuş, evet.
0: Sanıyoruz ki güneşin her sabah doğuşu zaten bizim doğal hakkımız. Nasıl olsa zaten hani 1 milyon yıl daha doğar bu güneş. O yüzden bunun şükredilecek bir şey olduğunu farkına varmıyoruz. Ne zamana kadar? Bir gün güneş doğmayana kadar. Bir gün yahu ne biçim işte geçti bu mevsim, bir gün güneş görmedik, depresyona girdik ya da terslikler yaşanana kadar normalde olanın ne kadar değerli olduğunu fark etmiyoruz. Hadi o zaman kısa bir araya gidelim. Bu arada da e-mail adresimizi hatırlatalım.
1: Evet, bugün şükrettiklerinizi, şükretmeniz gerekenleri ya da belki sizin düşüncelerinizi Yazın bize lütfen. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz. Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Bugün şükretmekten bahsediyorduk. Bunun problem çözme yeteneğini arttırdığından bahsediyorduk. Ve gerçekten hayatımızda başarılı bir insan olmak için, mutlu, sevinç dolu bir insan olmak için buna ihtiyacımız var. Başarılı insanların ortak noktalarına baktığımızda, onların bahaneler üretmediklerini, onların gayet de normalde her şeyin içinden çıkış noktasını bulabildiklerini fark ettik. Değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim de aynı şekilde probleme değil, çözümüne odaklanmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Başka bir sorun var mı? Başlayalım artık şükretmeye.
1: Evet. En çok ne için şükrediyorsun?
0: En çok zaman için şükrediyorum. Onu fark ettim.
1: Gerçekten.
0: Birkaç zaman önce, şimdi hatırlamıyorum da, defterime geri dönüp baktığımda, kariyer değişikliği yaptığımda sürekli şunu yazmışım. Şunun için zamanım olduğu için şükrediyorum. Bunun için zamanım olduğu için şükrediyorum diye. Ve üstelik zaman yönetimi, siz bir şeyleri değiştirdikçe cesaret edip de o zaman kendi içerisinde subjektiftir ya, böyle genişliyor. Zaman kaybedildiğinde geri getirilebilen bir şey değil. O yüzden mümkün olduğunca hayatımızı, yani dengeli bir zaman yönetimiyle yaşamak çok önemli. Ben en çok buna şükrediyorum. Sen neye şükrediyorsun?
1: Farkındalıkta olduğum için şükrediyorum galiba. Çünkü farkındalıkta olmadığınız zaman, yani gözünüz kapalı olduğu zaman hiçbir şeyin anlamını da anlayamıyoruz ya.
0: Hı hı.
1: O yüzden galiba farkındalığında olduğum için şükrediyorum. Çünkü o anda mesela diyelim ki yolun kenarından geçiyorum ve akşamın körü de olsa fark etmez, işte güller açmış ve çok hoşuma gidiyor. İşte gidip onu mesela kokluyorum. Yarın diyorum kesinlikle buna, işte gündüz gözüyle gördüğümde işte güzel böyle göreceğim onu gibi. Yani bu aklıma gelen bir şey,
0: evet,
1: şu anda.
0: Bu benim bahsettiğim, demin söz ettiğim kişisel gelişim programında da ödevler var. Ve o ödevlerden bir tanesi farkındalık yürüyüşü yapmaktı. Hmm. Bu farkındalık yürüyüşü, çıkıyorsunuz normalde gayet hani köşede çöpler mi dökük, tamam olsun. Aynı yollardan yürüyorsunuz. Bu sefer göreviniz şu: şükredecek 50 şey toplamadan dönemiyorsunuz.
1: Hı hı.
0: Yani etrafınızda yürürken sonra fark ediyorsunuz ki ya aslında bu sokakta dümdüz aynı, hep evin her zaman olduğu, her gün geçtiğim sokakta şükredecek ne kadar çok şey varmış.
1: Evet.
0: Başka var mı sorun?
1: Var tabii ki. Hı hı. Evet. Neler için şükredilebilir? Başka.
0: Her şey için şükredilir. Hı-hı. Olan şeyler için şükredilir. Olmayan şeyler için şükredilir.
1: Evet. Bazen hayatımızda olmaması gereken şeylerde bizim o anda sağlıkla ve huzurla yaşamamızı sağlıyor olabilir. O yüzden, hı-hı, olmayan şeyler için de gerçekten şükretmek gerekir. Senin bu konuda söylemek istediğin bir şey var mı?
0: Evet. Ben bazen böyle hani dua ettim ya da bir şeyleri çok istediğim olurdu. Şöyle olsun, ne olur ne olur ne olur ne olur olsun. Ondan sonra mesela o şey olmuyor diyelim. Yani ne bileyim, işte hani gençler falan der ya, işte şu kişiyle çıkayım falan, işte özel arkadaşlığım olsun ya da şu okulu kazanayım, ne olur ne olur ne olur ne olur vesaire. Ondan sonra mesela olmadığında böyle ya niye olmadı? Aradan 2 yıl geçiyor, daha iyi bir şey oluyor. Çünkü o olmamalıydı. Çünkü sen o okulda okumamalıydın. Çünkü burada daha fazla imkanın oldu. Ya da orada daha fazla efor sarf edecektin, aynı şeye daha kolay şekilde ulaştın. Ya da çünkü bir sebebi vardı. Hı-hı. Orada biriyle tanıştın ya da başka bir şey oldu, başka bir yere gittin, şu oldu, bu oldu vesaire vesaire. Çünkü hayat seni daha güzel bir yere götürüyordu. Bazı şeyleri bazen olmadığında, ya iyi ki olmamış, bu olmadığı için şükrediyorum, hı-hı, diyorum.
1: Hı-hı.
0: Bir de şöyle bir şey var, olacak olan için şükredebilirsiniz. Bu ne demek? Bir, hı-hı, şey daha hiç olmadan. Diyelim ki işte yine bir şey üniversitesinde, X üniversitesinde okumak istiyorum. X üniversitesinde okuyabildiğim için şükrediyorum. Kendinize sanki o olmuş gibi onu şükrettirmek beyninizde kaygıyı azaltır. Nasıl yani? O zaman o sınava girdiğinizde artık böyle işte yapamayacağım, yapamayacağım, yapamayacağım kaygısı olmaz. Çünkü yavaş yavaş kendinize kabul ettiriyorsunuz orada okuyacağınızı. Hayır, ben okuyacağım, ben okuyacağım değil. Bunun için şükretmek. Şükrediyorum kelimesi. Beyin sadece şu anı algılıyor. O yüzden kaygınızı dindirebilmek, ruhsal dalgalanmalarınızı dengeleyebilmek için yapacağınız şey o olmuş gibi o an. Varsa var, yoksa yok beyin için. O an şükretmek. Ben X üniversitesinde olduğum için şükrediyorum. ya da bir akademisyen olduğum için şükrediyorum. Yeni bir iş bulduğum için şükrediyorum. Ha, ortada yeni iş var mı? Yok. Anlatabiliyor muyum? O önemli değil. Buradaki mesele olması olmaması değil. Mesele sizin orada beyniniz şöyle bir şey yapmaya başlıyor. Yeni bir işim olduğu için şükrediyorum. Nasıl yeni bir işim olabilir? Artık bu noktadan sonra bunu söyledikçe siz beyniniz benim işim yoka değil, yeni bir işim olduğu için şükrediyorum. Dolayısıyla nasıl yeni bir işim olabilire odaklanıyor ve bunun çözümlerini üretiyor. Ve siz böylece beyninizin yöneticisi haline gelmiş oluyorsunuz.
1: Ama şöyle bir şey var, sanırım ona dikkat etmek gerekir. Mesela diyelim ki birinden hoşlanıyorsunuz ve o kişiyle birlikte olmak istiyorsunuz ama onun sizinle ilgili duygularını bilmiyorsunuz.
0: Aha. Başkasının üzerine iradesi üzerinden bir şey, evet, yapamazsınız.
1: Evet, yapmayın çünkü hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz, mutsuz olabilirsiniz. Bu da gerçekten hani kötü olur.
0: İstediğiniz şey, şükrettiğiniz şeye de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o şeyi çoğaltıyorsunuz ya. Şimdi mesela eğer istediğiniz şey iyi bir ilişki ise ya da iyi bir işim var ise, bir şey ise, bunu söyleyin. Bunun için şükredin.
1: Evet.
0: Beni çok seven biriyle çok mutlu bir ilişki yaşadığım için ya da eşte çok mutlu bir evliliğim olduğu için şükrediyorum. Ya da çok yüksek notlar aldığım için şükrediyorum. İçime çalışma isteği geldiği için şükrediyorum. Ama şöyle değil. İşte X Bey beni terfi ettirdiği için şükrediyorum değil. O X Bey'in tercihi. Biz onu etkileyemeyiz. Biz burada kendi beynimizi, zihnimizi yönlendirmeye çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla işte Y kişisi bana aşık olduğu için şükrediyorum değil. Y kişisinin iradesini değil. Ben gerçekten beni mutlu edecek ilişkiye zihnimi yönlendirmeye çalışıyorum. Bu belki de benim etrafımda beni çok mutlu edecek ve beni seven birisi var ve ben görmüyorum. Sırf başka bir kişiye saplantımdan ötürü. Anlatabiliyor muyum? Kendi zihnimizde olasılıkları açmamızı sağlamak amaç. Başkasının iradesini etkilemek değil.
1: Değil, kesinlikle.
0: Belki o kişi sizi terfi ettirmeyecek ama siz

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Evet, Radyo Light'tasınız.
1: Evet.
0: Ve başka bir dünyadasınız. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Artık hani böyle sürekli bahane üreten, sürekli şikayet eden, sürekli mızmızlanan, söylenen değil de olurunu bulabilen birisi olmaya çalışacağız. Hı-hı. Şimdi

0: Var mı başka sorun yoksa geçelim mi yavaş yavaş?
1: Geçelim.
0: Hadi geçelim.
1: Bakalım hayatımızda.
0: Sami'yi oku, ben kendimden bahsedeyim.
1: Şükredecek bir şeyler bulalım. Haydi bakalım. Varlığı için şükredeceğiniz birini seçin.
0: Varlığı için
1: belki daha fazla da olabilir. Tabii ki sadece bir olmak zorunda değil bence.
0: Evet, burada şimdi ne diyoruz? Ben hayatımda Gamze olduğu için şükrediyorum. Çünkü çok güzel bir arkadaşım var.
1: Evet.
0: Hayatımda böyle güzel bir arkadaşım olduğu için şükrediyorum.
1: Ben de şükrediyorum.
0: Siz de lütfen kendiniz için söyleyin. Ne için şükrediyorsunuz?
1: Evet.
0: Kim için daha doğrusu? Kimin varlığı için?
1: İple çektiğiniz bir etkinlik olabilir. Sağlıklı ve iyi bir alışkanlığınız için.
0: Çok su içiyorum. Bunun için şükrediyorum. Senin nedir?
1: Ben de yürüyüş yaptığım için çok şükrediyorum.
0: Evet, sen
1: çok
0: su seviyorum. İç, ben de yürüyüş yapayım. Evet. Birazcık birbirimize
1: ters,
0: bunu
1: ters yapalım bunu.
0: Evet değerli dinleyici. Sağlıklı bir alışkanlığınız için şükrediniz lütfen. Bu her şey olabilir. Mesela şeker kullanmıyorum olabilir. Ya da derin derin nefes alırım. Ben hep diyafram nefesi kullanırım da olur. Salata yerim olur. Bilemem, işe yürüyerek giderim olur. İşe de İstanbul'da gerçekten duble şükür yani, işe yürüyerek gidebiliyorsanız.
1: Evet.
0: Evet, buradan kasıt şu. Normalde bunun başlı başına bu bir terapi olarak yapılıyor ve gerçekten de uzun uzun kendi parmaklarınıza dokunuyorsunuz ve başlıyorsunuz. Daha parmağınızdan düşünün. Serçe parmağınızın tırnağından düşünün. Bunu çekseydik, düşseydi ne kadar canınız acıyacaktı ama orada.
1: Evet.
0: Tırnaklarım için şükrediyorum. Ellerim
1: kesinlikle
0: tuttuğu için şükrediyorum. Her bir parmağım için, yanık olabilirdi, canım acıyabilirdi, değil. Ellerim tutuyor, şükrediyorum.
1: Çok
0: ellerim
1: şükrediyorum.
0: Tutmuyorsa yine var oldukları için şükrediyorum. Dokunabildiğim için.
1: Evet.
0: Düşünün, size kendinizi güçlü hissettiren bir organınızı, en güçlü kendinizi nerede hissediyorsunuz? Düşünüyorum. Sesim ya. Organ sayılmıyor ama iki tane kas olur mu ses telleri?
1: Tabii ki.
0: Tamam, kendimi güçlü hissettiğim yanım. Evet, hissediyorum. Sesimden dolayı sen?
1: Ben ellerim için galiba.
0: Ellerin için şükrediyorsun. Çok güzel. Yemek evet. Yapabilirsin.
1: Yemek yapmak, çizim yapmak. Evet. Yani işte mesela yemek yapıyorsunuz ve biriyle paylaşmak güzel bir şey, o yüzden ve çizim yapıyorum ve bana iyi gelen bir şey.
0: Yani mesela Gamze güzel pişiriyor, ben yiyorum. Gerçekten iyi gelen bir şey. O yüzden evet, ellerim için ben de şükrediyorum Gamzeciğim.
1: Şükrediyoruz. Evet, size huzur veren bir yer.
0: Bana huzur veren bir yer. Çok var böyle yerler. Bir de dünyada su kenarları olduğu için göl kenarı olur, nehir, ırmak kenarı olur, deniz kenarı olur. Böyle güzel su kenarları olduğu için şükrediyorum.
1: Evet, katılıyorum.
0: Sen?
1: Benim de öyle. Deniz kenarları için çok şükrediyorum. Deniz için çok şükrediyorum gerçekten.
0: Evet, Gamze bir deniz tutkunu.
1: Kesinlikle.
0: Sizin neresidir?
1: Evet,
0: yazın bize.
1: Sorun lütfen. Evet, ve bize de yazın lütfen gerçekten. Sevdiğiniz bir yiyecek?
0: Dondurmalar için şükrediyorum. Dondurmalar çok önemli.
1: Herkes sevdiği bir şey için.
0: Ya ben yeşillikler için çok şükrediyorum.
1: Evet,
0: salatalar kesin. Ne güzel şeyler ya.
1: Gerçekten öyle.
0: Ha bir de yeşil elma. Ay en çok yok evet tamam. Yeşil elmalar için ama üstüne ben onun bir de tuz döküyorum, limon döküyorum. Sevdiğiniz bir yiyeceği düşünün. Gamze senin nedir?
1: Ben sebzeler için çok şükrediyorum.
0: Ya düşünseniz ağaçtan meyveyi topluyorsunuz ve böyle o kadar içimi böyle ferahlatıyor, temiz temiz. O kadar güzel tatları, ne kadar güzel bir şeyler. Gerçekten de şükrediyorum. Meyveler, sebzeler olduğu için.
1: Evet, çok şükrediyoruz. Peki yapmaktan hoşlandığınız bir iş ya da yerine getirmekten hoşlandığınız bir görev?
0: En çok hangi görevi yapmaktan hoşnutsunuz, şükrediyorsunuz? Ev hanımları herhalde genelde yemek yapmayı seviyordur.
1: Olabilir.
0: Genelde mesela ütü nefret ediliyor.
1: Genelde evet.
0: Beyler için nedir? Bir görev. Beyler için ne olabilir acaba? Benim eşim kedileri veterinere götürmekten çok hoşlanıyor. Çünkü orada başka bir sürü hayvan görüyor, seviyor veterineri.
1: Evet.
0: Kedisi geliyor, köpeği geliyor. Oradaki bütün hayvanları sevip sevip geliyor sonra. Senin nedir?
1: Benim de radyo, benim de öyle. Çünkü paylaşabiliyoruz. Güzel bir şey bu. Yani mesela bize iyi gelen bir şeyi başkasıyla paylaşmak bana güzel geliyor. O yüzden radyo için çok teşekkür ediyorum ve şükrediyorum. Sizler için de aynı zamanda.
0: Evet, dinleyicilerimiz var.
1: Evet. Sizi gülümseten bir anı.
0: Gülümseten anı, bu zormuş.
1: Çok var. Çok şükür çok var.
0: Düşüneyim. Daha dün bile oldu ya. Birden böyle bir yerlere gittiğimiz falan anılar genelde öyle oluyor. Şimdi yurt dışına çıkışımız da öyle. Bir anda şekillendi kendi kendine. Yani birden kendimizi böyle bir planın içinde bulduk. Bunlar komik oluyor.
1: Peki zihninizi berraklaştıran bir hobi?
0: Ben kendim gitar çalıp şarkı söylemeyi seviyorum. Bazen böyle sadece çalıyorum. Yani bir şey de değil, öylesine çalıyorum doğaçlama. Ve böyle düşünüyorum, gözlerimi kapatıyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Hani derler ya böyle ilham geliyor, gerçekten aklıma bir şeyler geliyor. Bir de benim hobi olarak durmak diye bir hobim var ya. Evet, zihnimi berraklaştıran hobi söylüyorum, durmak. Hani farkındalık çalışmaları var ya, sadece evet. Durmak. Yani dümdüz duruyorum, öyle hani meditasyon gibi şey olarak düşünmeyin. Hani böyle ne bileyim ayaklar çaprazlanmış falan filan, böyle bağdaş kurulmuş, oturulmuş, dik falan. Öyle bir şey değil. Dümdüz mesela yatakta oturuyorum öyle, hiçbir şey yapmıyorum. Hani böyle sabahları uyanamazsınız da bir şey olur ya, onun gibi. Sadece düşünüyorum böyle, ne bileyim o gün neler yaptım, neler yapmak isterdim, neyden mutlu olurdum. O an işte yatağı hissedeyim, o an işte sıcak mıyım, ay işte istediğim kıyafetleri giydim mi yumuşak yumuşak, bunların farkına varayım. Güneş mi var dışarıda, yağmur sesi mi pıt pıt pıt pıt cama geliyor. Onların farkına varayım. Sadece öyle etrafıma bakmayı seviyorum. Bir şey daha, çıplak ayak yürümek. Senin nedir?
1: Bisiklete binmek, deniz kenarında oturmak ve denizin dalgalarını izlemek ve dinlemek. Gün batımını izlemek.
0: Yani bir de nefes çalışmalarını çok seviyorum. Bazen böyle boş boş işte oturma etkinliğimi gerçekleştirirken, durma etkinliğimde nefes çalışmamı yapıyorum. Ve birden sanki o günün geri kalanı başka bir günmüş gibi oluyor. Böyle yeniden başlamışsınız gibi oluyor güne. Gerçekten çok güzel bir şey. Aman uzattık birazcık. Hadi bir ara verelim, ara sonra verelim. Bir sonraki bölüme geçelim.
1: Evet. Bu arada bize yazabilirsiniz. baskabirdunya369@gmail.com. Aradan sonra tekrardan buradayız.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Like'tasınız. Şükrettiniz mi? Ediyor musunuz? Kaçtınız mı yoksa?
1: Neler buldunuz şükretmek için?
0: Evet, en son demiştik ki şükredeceğimiz bir etkinlik, bizi hoşnut eden bir etkinlik. Bu her şey olabilir. Yürümek, yemek yapmak, her şey. Neden hoşnutsunuz? Hı-hı. Neyi yaparken mutlu oluyorsunuz? Hı-hı. Başka ne vardı?
1: Kendinizde beğendiğiniz bir karakter özelliğiniz.
0: Kendinde beğendiğim bir karakter özelliği. Değerli dinleyicim, kendinde ne gibi bir karakter özelliği beğeniyorsunuz acaba? Senin nedir?
1: Düşünüyorum.
0: Bak, bulamadım, ben de lafı dolaştırıyorum. Ben mesela olumsuz şeylerin etkisinden kolay kurtulurum. Aslında bunlar işte geliştirilmiş şeyler. Karakter özelliğim olduğu söylenemez ama genelde iyimser olduğumu söyleyebilirim. İyimser biriyim yani. Ve bu iyimserliğim de bana daha iyilik getiriyor. Gerçekten öyle. Bir de eğlenceli olduğum söyleniyor. Stand-up yapmayı düşünür müydün falan. Hadi şimdi bu kişisel gelişim programı, tabii o kadar şey yapamıyoruz da, diyen oluyor. Böyle hayatı birazcık komik yaşamak hoşuma gidiyor. Evet, tamam. Hı-hı. Eğlenceli biriyim diyelim. Hı-hı. Senin nedir? Buldun mu?
1: Bilmem, bulamadım şu anda.
0: Ha, bul o zaman. Bak, borçlusun. Bu soruya şimdi geçiyoruz, sonra geri döneceğiz.
1: Düşünelim bunu bu arada.
0: Evet.
1: Sevdiğiniz bir aile üyesi.
0: Kuzenim. Ha, eşim hariç değil mi? Kuzenim, aile üyesi. Herhalde en favori o oluyor. Eşim hariç. Senin kim? Kuzenim için şükrediyorum.
1: Şükrediyoruz. Hepsinin farklı bir karakter özelliği var. Hepsini
0: seviyoruz. Öyle değil, bir tane seçeceksin.
1: Bilmem, şu anda seçemedim. Bu sefer darılabilirler bana.
0: bakınız politik oynuyor.
1: Hepsinin işte farklı bir özelliğini seviyorum.
0: Hadi bakalım, tamam, hadi bunu da geçtik ama bak, deminkine borçlusun.
1: Evet, borçlusun. Evet. Sizi sakinleştiren bir şarkı.
0: Sakinleştiren şarkı. Sposa son mia disprezzata. Ne oldu şimdi? Bu bir aryantik. Cecilia Bartoli söylüyor bunu ve bu bir aryantik. Vivaldi'nin, ki aryantiklerin de son dönemi baya son dönem aryantiklerinden biri. Yani o dönemdeki ve çok güzel. Cecilia Bartoli'nin sesini zaten çok seviyorum. Normalde öyle aynı işte sen klasik müzik mi dinliyorsun? Hayır, yatıp kalkıp klasik müzik dinleyen biri değilim. Ama klasik müziğin de insanı gerçekten çok olumlu etkilediği bir gerçek.
1: Evet. Gerçekten.
0: Senin nedir?
1: Benim Sting'in bir şarkısı var. Every Breath You Take.
0: Seni sakinleştiriyor mu?
1: Yani onu dinlerken evet.
0: Genel olarak bu şarkılar için ve müzik için şükrediyoruz.
1: Şükrediyoruz, evet. Gerçekten şarkı özellikle benim çok her zaman ihtiyacım olan bir şey. Ne yaparsam yapayım şarkısız yapamıyorum herhalde.
0: Şey, yemek yapıyor müzik dinleyerek.
1: Evet.
0: Evi temizliyor, nasıl oluyorsa
1: müzikle.
0: Müzik dinleyerek.
1: Evet.
0: Süpürgenin arkasından bile müzik dinlemeye çalışan
1: süpürgeyle
0: bir...
1: Süpürgeyle birlikte yapamıyorum ama şöyle bir etkisi oluyor benim için. Onu çabuk bitirmek için çabuk süpürüyorum.
0: Mantıklı.
1: Sonra çünkü silme sürecinde müzikle birlikte yapıyorum.
0: Evet, kendine bir motivasyon olarak müziği
1: evet,
0: kullanmak
1: bir yöntem.
0: Güzel. Müzik için gerçekten çok şükrediyoruz.
1: Çok şükrediyoruz. Evet. Sizde kendinizi iyi hissettiren bir kıyafetiniz.
0: Genel olarak bütün tişörtlerim ve eşofmanlarım ve böyle bol bol pantolonlarım.
1: Evet.
0: Hani böyle etek gibi görünecek kadar bol pantolonlar var ya, öyle şeyler giymeyi çok seviyorum. Hatta şalvar giymeyi çok seviyorum. Beni rahat hissettiren bütün kıyafetlerim için çok şükrediyorum.
1: Evet.
0: Senin nedir?
1: Kot pantolon, tişört dediğin gibi ve spor ayakkabıların rahatlığı özellikle.
0: Spor ayakkabı.
1: Çok mutlu ettiren bir şey.
0: Aramızda kravatı için şükredecek olan var mı acaba?
1: Belki vardır ya. Hoşuna giden, özellikle bunun koleksiyonunu yapanlar olabilir.
0: Bilemiyorum.
1: Bu bir fikir sadece.
0: Bana çok konforsuz geliyor. Evet. Siz de kendiniz için tabii ki de düşünün. Sıradaki.
1: Okumayı sevdiğiniz bir kitap. Çok severim.
0: Evet.
1: Bir tane benim gerçekten okumayı sevmeye başlamamı sağlayan bir kitap var.
0: Nedir o?
1: Halikarnas Balıkçısı.
0: Neyi?
1: Neydi? Burinata.
0: Aganta Burinata.
1: Evet.
0: İnsan, evet, şükredecek kitabın da bu olması çok ilginç
1: evet,
0: tabii.
1: Evet, işte enteresan ama o kitap bana bir anda böyle hani bir şey lazımdır hayatında bir şeyin başlaması için, böyle şunu yapan bir şey oldu yani, o kitabı çok sevmemi sağlayan bir şey oldu nedense. Nedir bilmiyorum.
0: Bende 3 tane var. 1. Orhan Veli'nin şiirleri dönüp dolaşıp okuyup okuyup
1: evet,
0: gülüyorum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Ha, bir tane şiir. Orhan Veli'nin değil bu. Masada Masaymış Ha.
1: Evet.
0: Çünkü dinleyip böyle hem güldüğüm hem hani böyle hüzünlendiğim bir şiir. Tabii neye hüzünleniyorsun? Çünkü işte en son okursunuz artık. Masada Masaymış Ha. Öbürü Martı Jonathan Livingston. Her seferinde aslında vazgeçmemeyi bana anlattığı için bu kitaplar için şükrediyorum gerçekten. Çünkü hayatımda böyle kendimi devam edemeyecek gibi hissettiğimde beni eğlendiren ve hayır hayır yapabilirsin. Düştün ama tekrar kalkacaksın diyen şeyler. Biri de sürekli olarak okuduğum hatta üzerine tiyatro oyunu yazdım. Turgut Uyar şiirleri. Evet.
1: Evet.
0: Başka?
1: Başka? Bir başarınız.
0: Bakın bu çok önemli. Değerli dinleyici, başarılarınızı düşün. Ne başarım olur ki benim falan. Şimdi ben başarımı söylersem böbürlenmiş mi oluyorum, kibirli mi oluyorum diye düşünmeyin. Bir başarınız, hedef koyduğunuz ve ulaştığınız herhangi bir şey. Şu da olur, hani bu dönem takdir aldım da olur.
1: Evet.
0: Şu üniversite sınavını kazandım da olur. İşte ya da yüksek lisansı bitirdim de olur. İşinize terfi aldıysanız da olur. 2 kilo verecektim, verebildim bu hafta da olur. Her şey olur yani.
1: Evet.
0: Herhangi bir başardığınız şey.
1: Şükredin.
0: Şu anki enerjim için şükrediyorum. Senin?
1: Benim bir öğrencim vardı. Benim için değil aslında. Yani onun yaşamında bir şey atlatıldığı için ben çok mutlu olmuştum. Ve buna sanki bir şekilde ben görevliymişim gibi oldu. Çünkü normalde rehber öğretmenin göreviyken bu, o onunla ilgilenmiyordu. Ben bir şekilde onun gelişimiyle alakalı dahil olmak durumunda kalmıştım.
0: Hı hı.
1: Ve sonra biraz fazla şiddet meyilli bir öğrenciydi ki bu daha birinci sınıftayken böyleydi. Ve onun o çok büyük 5 yıldaki o çok büyük gelişim sürecini görmüş olmak hani beni mutlu eden bir şey oldu. Hani benim başarım mıdır bilemem ama beni mutlu eden bir şey oldu yani.
0: İşte bu da neye başarı dediğimizle de alakalı.
1: Evet.
0: Gamze'nin mesela şunu da diyebilirdi normalde. Yüksek lisans yaparken aynı anda çalışıp aynı anda da formasyonunu tamamladı.
1: Evet.
0: Bir de bu var yani. Aynen. Benim de aynı şekilde hem tam zamanlı olarak çalışıp hem bir yandan akşam okulunda okuduğum, formasyon için okuduğum zaman vardı.
1: Evet.
0: Bir de aynı anda yüksek lisans yapıp bir yandan da konservatuvarda okuduğum başka bir dönem vardı, 18 tane dersim olan.
1: Evet.
0: Yani yoğun dönemler bereketlidir. Bu dönemler için şükrediyorum.
1: Çok şükrediyoruz, evet.
0: Hadi kısa bir ara verelim.
1: Sonrasında tekrardan burada olacağız. Bu arada lütfen bugün şükrettiklerinizi bizle paylaşın. Ya da belki yazmak istediklerinizi. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com Aradan sonra sizlerleyiz.

0: Tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Başka bir dünyadasınız ve bugün şükrediyorduk.
1: Şükrediyoruz.
0: Uzun uzun anlattık neden biz bunu yapıyoruz. Beyninize çözüm üretme yeteneği kazandırıyorsunuz. Artık oralara geri dönmeyelim. Daha var mı şükredecek konularınız?
1: Tabii ki.
0: Hadi bakalım devam edelim o zaman.
1: Yeni bir başlangıcınız mesela.
0: Kariyer değişikliği. Kesinlikle
1: olabilir.
0: O.
1: Belki bir hani öğrenciler varsa onların eğitim süreciyle ilgili bir başlangıçları olabilir.
0: Evet, hadi bakalım evet. Hızlı hızlı devam edelim.
1: Sevdiğiniz nesneler.
0: Oo, işte bu burada zaten yüzlerce bir şeyler böyle gidiyor. İlk başta maddi olarak değerli olduğunu düşündüğünüz şeyleri yazıyorsunuz. Onu ben fark ettim. Ne bileyim hani eğer varsa öyle bir şey, evim olduğu için teşekkür ederim, arabam olduğu için teşekkür ederim, odam olduğu için teşekkür ederim. Böyle böyle gidiyor. Ondan sonra işte ya da telefon için, şunun için, bunun için, elektronik cihazlar falanlar filanlar. Ondan sonra bir bakıyorsunuz ki mesela sarılarak uyuduğunuz oyuncağınız için teşekkür etmeye başlıyorsunuz. Çünkü aslında o size çok büyük bir ne bileyim böyle şefkat veriyor ya da çocukluğunuzu hatırlatan nesneler oluyor. Ya da çok önemli sevdiğiniz birisinin aldığı bir şey oluyor.
1: Evet.
0: Tek bir nesne seçsen ne olurdu şükretmek için? Ama sen de hepsini atlıyorsun, olmaz ki öyle.
1: Yani birçok şey geliyor aklıma. O yüzden hangisi daha öndedir diye. Yani mesela telefonum için şükrediyorum. Çünkü birçok şeyi ondan yapabiliyorum. Ve işte ulaşım sağlıyor birbirinizle. Yani şu anda aklıma o geldi ilk olarak.
0: Ben şeyi fark
1: rahat
0: ettim.
1: Rahat olduğum bir ortam.
0: Benim hala sarılıp uyuduğum bir oyuncağım var. Daha önce de demiştim benim savunma mekanizmalarımdan biri de regresyon zaten. Onun için çok teşekkür ediyorum. Çok da basit bir ahtapot kendisi. Ahtapot oyuncağı. Bir tane de başucumda dındın dediğim bir köpek balığım var. Onlar için şükrediyorum. Çok seviyorum onları. Bana böyle illa da hayatta bir şeylerin bitip hani çocukluk bitti tamam hani yapmamıza gerek olmadığını hatırlatıyorlar. Evet. Tabii ki de sorumluluklarımız var, büyüyoruz. Bu ayrı bir şey. Zaten büyümek çok hoş bir şey. Ama ben hala oyuncaklarımdan vazgeçmek zorunda değilim. Vazgeçeceğim dönem de olur, vazgeçmeyeceğim dönem olur. Şükrediyorum.
1: Evet, düşünün lütfen siz de. Doğada sevdikleriniz, doğadaki her şey.
0: Isırgan otunu da seviyor musun mesela? Ellemeyi şöyle çıtladı çıtladı.
1: Ama çok enteresan. İşte yani mesela sevmesek de çok yararlı bir şeymiş. Onun için teşekkür ediyoruz.
0: Evet.
1: Gerçekten. Ama benim için ağaç, bir küçücük bir anı anlatmak istiyorum. Kapımızda bir nar ağacı vardı ve bu nar ağacı tatsız, yani çok ekşi bir nar ağacıydı gerçekten. Yenilebilir gibi değil. Ama ben her onun yanından geçtiğimde çok şükrediyordum. Bu aralar bu konuda çok isyankarım. Çünkü onu geçen yıllarda yöneticimiz kesti. Ve hiçbir sebep yokken kesti.
0: Bu gerçekten. Ağaç düşmanlığını hiç anlayamıyorum.
1: Hiç anlayamıyorum.
0: Aşı yapılabilirdi, bir şey yapılabilirdi. Ayrıca hiç değilse bir ağaçmış
1: yani. Ağaç yani en azından o her mevsim orada açtığında o kadar ve yani baharda açtığında o kadar güzel oluyor ki o çiçekleri, işte narların o küçücük çıkışlarını falan görüyorsunuz. Kocaman bir hale geliyor. Onu yemesen bile orada onun görüntüsü bile harika bir şeydi. Mesela şimdi onun için üzülüyorum. Çünkü orada şu anda hiçbir şey yok. O yüzden olsun. Ağaç seviyorum.
0: Şükredeceğimiz yani. Şeyleri düşünüyoruz. Başka evet. Görebildiğin ağaçlar olduğu
1: evet, evet,
0: için.
1: Evet çok şükrediyorum kesinlikle. Yani hani çok sevdiğim şey ağaç.
0: Sıradaki?
1: Evet eğlenceli bir tatil ya da gezi.
0: Böyle okul gezileri falan da çok. İlla böyle uzun uzun tatiller olmak hani lüks şeyler falan düşünmeyin. Böyle bazen mesela öyle okul gezileri oluyor ki gülmekten yerlere yatılıyor falan. Ya da iş gezileri oluyor.
1: Evet.
0: Eğlenceli.
1: Evet.
0: Çünkü mesela otobüste giderken hani böyle şen şakrak şarkılar söylenen herkesin birbiriyle uğraştığı falan güzel ortamlar oluyor. Var mıdır böyle bir geziniz? Başka neyimiz var?
1: Karşılaştığınız bir kibarlık örneği.
0: Bak aklıma şimdi bir tane eğlendiğim bir anı geldi. Bunu anlatayım. Çok basit. Bir gün bu bir film vardır. Seferoğulları, Terlioğulları bunlar kan davalı falan komedi filmi. Genç nesil çok bilmez belki. Birbirine karşı aileler. Asansörden ineceğim. Yürüyün Terlioğulları dedim. Karşımdan beni hiç tanımayan asansöre binen adam da ben hücum deyince o da hücum dedi. Ve bir anda ikimiz karşı karşıya hiç tanımıyoruz birbirimizi çok komik olmuştu. Onlar da karşı asansöre bize karşı hücum etmişlerdi ve Terlioğulları'yla Seferoğulları olarak birbirimize doğru gelmiştik. Çok mesela eğlenceli hiç tanımadığım birisi.
1: Evet.
0: O kişi için de tanımıyorum ama şükrediyorum güldürmüştü beni. Evet. Başka bir şey var mı?
1: Bugün sizi gülümseten bir şey.
0: Bugün beni gülümseten bir şey. Hı-hı. Öğrencilerimin halleri. Bugün buraya gelmeden önce bir derse girdim çıktım. O derste gerçekten çok tatlılardı. Sınavlardan çıkmışlar, çok fena bir durumdalardı. Onlar için çok şükrediyorum, çok tatlılar.
1: Evet. Size yardım eden biri.
0: Sen, evet. Gamze için şükrediyorum. Evet, bak Gamze ikinci şükrü aldın.
1: Şükrediyoruz. Birbirimiz için şükrediyoruz. Ben de senin için şükrediyorum.
0: Evet. Fazla süremiz kalmadı.
1: Bu kadar.
0: Bitti mi? Aa, tamam. Tam bir dakikamız kalmıştı. Evet. Müthişiz. Tamam. Bugün de bu süremizde bol bol şükrettiğimiz için teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bize
1: eşlik ettiğiniz için.
0: Gerçekten bu şükür anılarınız vesaire var mı? Böyle yani şu olduğu için ya da olmadığı için ya da olacağı için çok şükrediyorum dediğiniz şeyler varsa lütfen bize yazın.
1: Evet, lütfen bize yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Her seferinde söylüyoruz, sizi gerçekten çok,
1: çok seviyoruz.
0: Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize
1: çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 4. Bölüm. İsa Celile'de.
1: İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için meshetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefernahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarefat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi. Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı.
0: İsa kötü bir ruhu kovuyor.
1: Sonra İsa Celile'nin Kefernahum kentine gitti. Şabat günü halka öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, "Ey Nasıralı İsa, bırak bizi, bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan," diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine bu nasıl söz, güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı.
0: İsa birçok hastayı iyileştiriyor.
1: İsa havradan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un kaynanası hastaydı, ateşler içindeydi. Onun için İsa'dan yardım istediler. İsa, kadının başucunda durup ateşi azarladı. Kadının ateşi düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa, her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diyerek bağırarak çıkıyor. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halk ise onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa, "Öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek," dedi. Çünkü bunun için gönderildi. Böylece Yahudiye'deki avralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.
0: 5. Bölüm. İsa'nın ilk öğrencileri.
1: Halk Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu, teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a "Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın." dedi. Simon şu karşılığı verdi. "Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım." Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce "Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım." diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a "Korkma," dedi. "Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın." Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler.
0: İsa bir cüzamlıyı eleştiriyor.
1: İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı. "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin," dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol," dedi. Adam anında cüzamdan kurtuldu. İsa ona bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. "Git kâhine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun," dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu.
0: Bir felçlinin iyileştirilmesi.
1: Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalem'den gelen Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa, Rabbin gücü sayesinde

0: aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama etkisine sahip olduğunu bilesiniz diye. Sonra felçli adama, sana söylüyorum, kalk yatağını toplayıp evine gitti. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı, üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içinde bugün şaşılacak işler gördük diyorlar.
1: Levi'nin öğrencilere katılması.
0: Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama ardımdan gel dedi. O da kalktı, her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim.
1: Oruçla ilgili soru.
0: Onlar İsa'ya, Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Seninkiler ise yiyip içiyor dediler. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetlilere oruç tutturabilir misiniz? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o günler oruç tutacaklar. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysiyi yamamaz. Yoksa hem yeni giysi yırtılır, hem de o giysiden koparılan yama eskisine uymaz. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır, hem şarap dökülür, hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerekir. Üstelik hiç kimse eski şarabı içtikten sonra yenisini istemez. Eskisi güzel der.
1: 6. bölüm. Şabat günü sorunu.
0: Bir şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçlarında ufalayıp yiyorlardı. Ferisilerden bazıları, şabat günü yasak olanı neden yapıyorsunuz dediler. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Davut'la yanındakiler acıkınca, Davut'un ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı'nın evine girdi, kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini alıp yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra İsa onlara, insanoğlu şabat gününün de Rabbidir dedi. Bir başka şabat günü İsa havraya girmiş öğretiyordu. Orada sağ eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle ferisiler, şabat günü hastaları iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama, ayağa kalk, öne çık dedi. O da kalktı, orta yerde durdu. İsa onlara, size sorayım dedi. Kutsal yasaya göre şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi? Gözlerini hepsinin üzerinde gezdirdikten sonra adama, elini uzat dedi. Adam elini uzattı, eli yine sapasağlam oluverdi. Onlar ise öfkeden deliye döndüler ve aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar.
1: İsa 12 elçisini seçiyor.
0: O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti. Petrus adını verdiği Simon, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfa'yı oğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakup oğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariyot. İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiye'den, Yeruşalem'den, Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı. İsa'yı dinlemek ve hastalıklarına şifa bulmak için gelmişlerdi. Kötü ruhlar yüzünden sıkıntı çekenler,

0: Nerede de iyileştiriliyordu. Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu.
1: Mutlular ve mutsuzlar.
0: İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. Ne mutlu size ey yoksullar. Çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler. Çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar, çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın. Çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler. Çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler. Çünkü açlık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler. Çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize. Çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar.
1: Düşmanlarınızı sevin.
0: Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirseniz bu size ne övgü kazandırır. Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın. Hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun.
1: Başkasını yargılamayın.
0: Başkasını yargılamayın. Siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın. Siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın. Siz de bağışlanırsınız. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildir. Ama eğitimini tamamlayan her öğrenci, öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de, kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken kardeşine nasıl kardeş izin ver gözündeki çöpü çıkarayım dersin. Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar. O zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün.
1: Ağaç ve meyvesi.
0: İyi ağaç kötü meyve, kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz. Çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni Ya Rab, Ya Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak, O eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker, evin yıkılışı da korkunç olur.
1: 7. Bölüm Yüzbaşının İmanı.
0: İsa kendisini dinleyen halka bütün bu sözleri söyledikten sonra Kefarnahum'a gitti. Orada bir yüzbaşının çok değer verdiği kölesi ölüm döşeğinde hasta yatıyordu. İsa ile ilgili haberleri duyan yüzbaşı gelip kölesini iyileştirmesini rica etmek üzere ona Yahudilerin bazı ileri gelenlerini gönderdi. Bunlar İsa'nın yanına gelince içten bir yalvarışla ona şöyle dediler: "Bu adam senin yardımına layıktır. Çünkü ulusumuzu seviyor. Havramızı yaptıran da kendisidir." İsa onlarla birlikte yola çıktı. Eve yaklaştığı sırada yüzbaşı bazı dostlarını yollayıp ona şu haberi gönderdi: "Ya Rab, zahmet etme. Evime girmene layık değilim. Bu yüzden yanına gelmeye de kendimi layık görmedim. Sen yeter ki bir söz söyle, uşağım iyileşir. Ben de buyruk altında bir görevliyim. Benim de buyruğumda askerlerim var. Birine git derim gider, ötekine gel derim gelir. Köleme şunu yap derim yapar." Bu sözleri duyan İsa yüzbaşıya hayran kaldı. Ardından gelen kalabalığa dönerek "size şunu söyleyeyim" dedi: "İsrail'de bile böyle iman görmedim." Gönderilenler eve döndüklerinde köleyi iyileşmiş buldular.
1: İsa bir dulun oğlunu diriltiyor.
0: Bundan kısa bir süre sonra İsa Nain denilen bir kente gitti. Öğrencileriyle büyük bir kalabalık ona eşlik ediyordu. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Kent halkından büyük bir kalabalık da kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Kadına "ağlama" dedi. Yaklaşıp cenaze sedyesine dokununca sedyeyi taşıyanlar durdu. İsa "delikanlı" dedi. "Sana söylüyorum, kalk." Ölü doğrulup oturdu ve konuşmaya başladı. İsa onu annesine geri verdi. Herkesi bir korku almıştı. "Aramızda büyük bir peygamber ortaya çıktı ve Tanrı halkının yardımına geldi" diyerek Tanrı'yı yüceltmeye başladılar. İsa ile ilgili bu haber bütün Yahudiye'ye ve çevre bölgelere yayıldı.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
3: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
4: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
3: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
4: Hiç şüphem yok.
3: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: bless you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Sonsuz bir hayat.
10: Gerçeği tanıt.
11: Radio Light.
9: 103.6.
11: 103.6 FM.
9: Radio Light.

magazine. God is good, and all the time.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Let everything that has breath praise the Lord.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah. 103.6 FM. 103.6 Radio Light.

0: Close enough?
1: Rock and roll.
0: Okay. Or whatever this is.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.